0: Saat 7.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. ABD'de iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçede hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı, 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Türk evindeki görüşmelerde bölgesel ve küresel meseleler ele alındı. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Türkiye Birleşmiş Milletler çatısı altında gıda ve tarım alanında da sesini ve gücünü yükseltmek istiyor. BM Gıda Tarım Örgütü FAO'nun genel direktörlüğüne Türkiye'yi temsilen aday olan Mehdi Eker, Türkiye 12.500 yıllık tarımsal gıda arkeolojisine sahip bir coğrafya. Eğer FAO'yu yönetirse inşallah bu meseleleri çözme konusunda daha iyi bir güç ve irade ortaya koyar dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den emniyet müdürlerine okul güvenliği talimatı geldi. Çiftçi, her okulun risk durumunun ayrı ayrı değerlendirilmesini, tehditlerin önceden tespit edilmesini istedi. Siber birimler ve istihbarat imkanları da risklerin belirlenmesinde etkin kullanılacak. Eski MİT mensubu

Bu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Dünya New York'taki BM Genel Kurulu'nda gelen açıklamalara gözünü çevirmişken sahada da hareketlilik sürüyor. Ukrayna'nın başkenti Kiev, Rus füzelerinin hedefi oldu. Son saldırılarda 2 kişinin öldüğü, ikisi sağlık görevlisi 6 kişinin yaralandığı açıklandı. Gündüz saatlerinde de Rusya İHA'larla saldırdı. Birçok farklı nokta vuruldu, 2 kişi hayatını kaybetti, 40'a yakın Ukraynalı yaralandı. A milli futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi'ndeki ilk maçında yarın Kocaeli'nde Fransa'yı ağırlayacak. Saat 21.45'te Turka Kocaeli stadında oynanacak mücadeleyi Alman hakem Felix Zweier yönetecek. Anadolu Efes Euro Lig'de 2026-2027 sezonunun ilk haftasında bugün İspanya temsilcisi Barcelona'ya konuk olacak. Mücadele saat 21.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

Ege'nin kalbinden TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sabahın namesiyle gününüzü selamlıyoruz. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programımızın yapımında Alparslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetimde ise Nurşen Gazi bizlerle. Mikrofon başında ben Burçin Tabur. Saat 10'a kadar Türk Sanat Müziği'nin sevilen şarkılarıyla sizinleyiz. Sabahın namesi, güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend makamındaki şarkıyla başlıyor. Hasan Eylen geliyor huzurlarınıza. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Efendim, yeni bir güne başlarken güzel haberlerin ve huzurla geçen zamanların sizlere eşlik etmesini diliyoruz. Musikimizin unutulmaz şarkıları da gönlünüze şifa olsun diyor. Üstad Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinliyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Sözleri Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait şarkıyı Filiz Şatıroğlu seslendiriyor. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Bu gece efkarlıyım. Ağla gitar, çal gitar.

Şarkılar yazdım sana, sazlar seni kıskandı. Güftesi Erol Kavşit'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend makamındaki şarkıyı Alper Diler seslendirdi. Efendim sabahın namisinde şimdi Süheyla Eren, sözleri Meryem Sevin'e, bestesi Turhan Taşan'a ait Nihavend makamındaki sevilen şarkıyla geliyor mikrofona. Düşünürken seni yüzüm gülüyor, uykuya böylece dalsam diyorum.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde Dilaver Cebeci'nin mısralarıyla Zekai Tunca'nın Nihavend makamındaki eserini sanatçının icrasıyla dinliyoruz şimdi. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

7.26'yı gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Efendim Sabahın Namesi'nde güftesi Turgut Yerkent'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavet makamındaki şarkıya eşlik ediyoruz şimdi. Çiğdem Gürdal söylüyor. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Türkiye'nin dört bir yanından farklı iklimlerden bizi dinlediğinizi biliyoruz. Hava şartları ne olursa olsun kalbinizdeki o huzur makamı hiç değişmesin. Efendim programımızın bu dakikalarında güftesi Nurettin Rüştü Bingöl'e, bestesi Saadettin Kaynağı ait Nihavend eseri dinliyoruz. Alp Arslan söylüyor. Kirpiklerinin gölgesi güllerle bezenmiş, Rabbim yaratırken onu bir hayli özenmiş.

Gönül sayfamızda bu sabah Türk musikisinin zarif ve unutulmaz seslerinden Nesrin Sipahi'nin sevilen icrası var şimdi sırada. Onun sesi geçmiş yıllardan bugüne taşınan bir zarafet ve bir hatıra saklı sanki. Şimdi o yıllara Necip Mirkelamoğlu'nun Nihavend eseriyle küçük bir selam gönderiyoruz.

İzmir'i özleyen ve İzmir'i seven tüm dinleyenlerimize de armağanımız olsun bu şarkı. Efendim sabahın namisi her sabah olduğu gibi bugün de sizden gelen mesajlarla daha anlamlı TRT Nami'nin sosyal medya hesaplarından bize ulaşıp sevdiklerine namelerle bir selam vermek isteyen tüm radyo dostlarımızı bekliyoruz. Programımızda şimdi Hüsamettin Olgun'un dizeleriyle Avni Anıl'ın Nihavend eserini dinliyoruz. Ali Rıza Kural söylüyor. Bir Eylül getirdi sevgini bana, içime bir ateş düştü ki sorma.

hüsranımı sakladım, gizli tuttum. Gönlümü yıllar yılı hayalinle avuttum. Selahattin İnal'ın Nihavend eserini Ayşe Taş seslendirdi. Sevgili dinleyenler, güne yeni başlayanlara, trafikte olanlara ve evde radyosunun başında şarkılara bizimle eşlik eden ve radyosunu yeni açan tüm radyo dostlarımıza Sabahın Namesi ekip olarak günaydın diyoruz. Programımızın bu dakikalarında İhsan Güvenç, İlyas Tetik'in Nihavend makamında notaya aldığı şarkıyı seslendiriyor. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma.

sizin de istekleriniz gelmeye devam ediyor. Bugün listemizde biraz daha neşeli, sabah saatlerine yakışacak şarkılara yer vermek isteriz. Güne güzel bir şarkıyla başlamak isteyenler, mesajlarınızı bekliyoruz. Efendim, bu arada kahveler hazırsa biz de sabahın bu güzel saatinde biraz soluklanalım. Kimi için sade, kimi için şekerli. Ama kahvenin bahanesi ne olursa olsun sohbeti güzel. Şimdi kahvelerimizi yudumlarken bu şarkıya kulak veriyoruz. Melda Koyucu Kılıç, güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend eseri seslendiriyor. Yine hazan mevsimi geldi, yine yapraklar rüzgarların peşi sıra gidecek.

Sabahın namesinde iki büyük usta tek bir eserde buluşuyor. Neşet Ertaş'ın gönülden süzülen eseri Zeki Müren'in eşsiz yorumuyla buluşuyor şimdi. Bugün Zeki Müren'in vefat yıl dönümünde anarken şimdi onun sesinden bir Neşet Ertaş eseri dinliyoruz.

0: İstek zamanı.
1: Saat 28.06'yı gösterirken sabahın namisinde şimdi söz sizde efendim. Mesajlarınız, selamlarınız ve şarkı istekleriniz sırayla mikrofonumuza geliyor. Hangi şehirden dinliyorsanız bize de bir selam bırakmayı unutmayın. Kahramanmaraş'tan İmran Ertu sevgi ve selamlarını gönderiyor. Ağlı Gitar adlı şarkıyı istemiş dinleyicimiz bizden. Geçmiş olduğumuz dakikalarda sabahın namisinde biz bu şarkıyı dinlemiştik. Size de armağan etmiş olalım ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da kardeşinize ve tüm dostlarınıza ve size armağan edelim. Efendim Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğiyle başlıyoruz güne. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. Hoş geldiniz diyoruz Yıldız Erzi ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Adana'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı. Dinleteceğiniz tüm eserleri TRT Name Radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan Belgin Erol Gündoğdu'ya, kıymetli ses sanatçımız Belgin Erol Gündoğdu'ya ve Türkan Özdemir'e armağan etmiş dinleyicimiz Belgin Erol Gündoğdu'ya da Türkan Özdemir'e de sağlıklı, huzurlu, musikiyle geçecek nice güzel yıllar diliyoruz. Aynı zamanda Zeki Ayhan bizlere yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İzmir'den Savaş Özat'a da bütün şarkıları TRT Name dostlarına armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe de yine sevdiklerini, dostlarını şimdiki dinleyeceğimiz şarkıya ortak eden dinleyicilerimiz arasındaydı. Bartın'dan Musa Aytu günaydın diyor. Tüm TRT Name dinleyenlerine güzel bir gün diliyor. Bartın'a da selamlarımızı gönderiyoruz TRT İzmir Radyosu'ndan. Efendim şimdi Yahya Geylan'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Yusuf Nalkesan'a ait Hüzzam şarkıyı dinleyeceğiz. Süleyman Altuner'in isteği Tokat Niksarçamiçi Yaylası'ndan. Bu şarkıyı Adana'daki ve Niksar'daki dostlarına ve sevdiklerine gönderiyor dinleyicimiz. Hep birlikte dinliyoruz. Yahya Geylan söylüyor. Olanlar oldu geçti artık sen ne dersen de.

İzmir'den Maya Türköz mutlu sabahlar diliyor tüm sevdiklerine ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıya ortak oluyor. Sumra Ay Ankara'dan selamlamış TRT Name dostlarını, yayın ve yapım ekibine armağan etmek isterim bu şarkıyı demiş. İstemiş olduğunuz şarkıyı yetiştirebildiğimiz sürede mutlaka yer vereceğiz ama yetiştiremezsek şimdiki şarkıyı size armağan ediyoruz. Ankara'ya da sevgilerimizi gönderiyoruz. Manisa'dan Salih Kurt ailesine, torunlarına ve TRT Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Kahramanmaraş Afşin'den Mehmet Duran'sa Afşin'i müzikseverlere armağan etmiş bu şarkıyı. Efendim Hasene Demir Şahin'in isteğini yerine getiriyoruz. Didim'e de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu eseri Didim Dimder TSM korusundaki arkadaşlarına, Eskişehir Esirler TSM korusundaki dostlarına ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz. Yaşar Özel'in sesinden, güftesi İlkan Sana, bestesi Hüseyin Erbay'a ait.

verdiğimiz yeminleri, verdiğimiz o sözleri, ettiğimiz yeminleri, aşkla

Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Efendim dinleyicimiz bu eseri Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir, Zeki Özceylan ve Sabahın Namesi programı ekibine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Isparta'ya selamlar gönderiyoruz. Burdur Esenevler'den Zeki Günde bu şarkıyı 52 yıllık çok sevdiğim eşim Nafiye Hanım'a, çocuklarıma, torunlarıma ve TRT Name dostlarıma armağan etmek isterim demiş. Sağlıkla, aşkla, huzurla geçecek nice güzel yıllar diliyoruz. Abuşbakır Hatay Antakya'dan yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Eşi Gülşen Hanım'a, evlatlarına ve radyoyu dinleyen herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Ormanbey Köyü Tokat'tan İlyas Aydın, aynı zamanda İbrahim Kaçar Konya'dan, Aydın Efeler'den Adnan Önem de yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimizdendi. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Esra İçöz'ün icrasıyla güftesi ve bestesi Zübeyde Yalın Öklem'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı dinliyoruz. Bil ki yerin dolmadı.

0: TRT Name. Yol durumu.
1: Aydın Denizli yolunun 20 ile 21. kilometreleri arasında Kumkısık Kavşak Köprü genişletme çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Kayseri Kuzey Çevre yolunun 36 ile 40. kilometreleri arasında yol yapım çalışması nedeniyle şerit daraltması yapılarak ulaşım kontrolü olarak sağlanmaktadır. Konya-Ankara yolunun 36 ile 41. kilometreleri arasında ulaşım tek şeritten sağlanıyor. Balıkesir-Güneybatı çevre yolunun 32 ile 35. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolda trafik aktarım çalışması nedeniyle trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor. Iğdır-Aralık-Dilucu yolunun 7 ile 12. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimleriyle Akdeniz'in parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve güney ve doğusu, Batı Karadeniz'in kıyı kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Sinop, Malatya, Erzincan, Tunceli, Gaziantep, Kilis, Adıyaman çevreleriyle Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 21, İzmir 26, Ankara 20, Adana 30, Zonguldak 19, Amasya 18, Malatya 29 ve Diyarbakır 33 derece olacak.

0: İstek zamanı.
1: Sabahın namesinde yeniden istek zamanındayız efendim. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selamları, özlemleri, güzel dilekleri ve şarkı isteklerinizi paylaşacağız saat 10'a kadar. Van Erciş'ten Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Eşi Miri Didem Hanım, çocukları Elif ve Esma ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Muazzez Ersoy'un icrasıyla. Güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a, bestesi Gültekin Çeki'ye ait Rast eseri dinleyeceğiz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir, İsmet Köklü Kayseri'den, Fatma Ateşok Çanakkale'den bizlere günaydın diyor. Teşekkür ediyoruz güzel sözleriniz için. İyi ki varsınız. Şimdi Muazzez Ersoy söylüyor. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı.

Efendim, Hatay Antakya'dan Mehmet Anz'ın isteğini yerine getiriyoruz Sabahın Namesi'nde. Bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a, kendisine, TRT Name dostlarına ve ekibimize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz, var olunuz. Altınordu'dan Ekrem Mert de bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Efendim, bakıyoruz hemen şimdi Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu. Günümüz aydın olsun, işlerimize rast gitsin Burçin Hanım demiş. Teşekkür ediyoruz hepimizin diyoruz. Ali Aydoğdu Trabzon'dan selamlıyor TRT Name dostlarını. Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir şarkı armağan eder misiniz demiş. Sevgi ve selamla ediyoruz. Muharrem Yorulmaz yine Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini gönderiyor. Sıradaki şarkıyı tüm ekibe ve dostlarına armağan ediyor. Yine Ankara'dan Ufuk Erdem sıradaki şarkıyı bütün Tarım Orman Bakanlığı ile Tokat Erbağ'daki sevdiklerine armağan etmiş. Adana Ceyhan'dan Erdoğan Oktay da güzel yurdumun güzel insanlarına armağan ederseniz sıradaki şarkıyı çok mutlu olacağım demiş. Şimdi Mehmet Anlız'ın isteğini yerine getiriyoruz. Ayşen Bir Gör'ün icrasıyla Selahattin İnal'ın Hüzzam eserini dinleyeceğiz. Ahmet Dereli de Kütahya Tavşanlı'dan bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimizden de Tavşanlı halkına ve TRT Name dinleyenlerine armağan etmişti bu şarkıyı. Ayşen Bir Gör söylüyor. Sesimde şarkısı aşkın figan olup gidiyor. Bahara ermedi mevsim, hazan olup gidiyor.

Efendim Çanakkale Tekirdağ Şarköy yolculuğumuzdan selamlar demiş Engin Erdoğan bizlere. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Programda emeği geçen herkese teşekkür etmiş. Biz teşekkür ederiz. Süheyla Eren'in icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Sezai Keyvanoğlu'na sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Aynı zamanda Antakya'dan Abdo Orçin de sıradaki şarkıya ortak oluyor. Ordu'dan Leyla Çabuk, Ahmet Uzal İzmir Buca'dan eşi Zeynep Hanım çocuklarıyla birlikte bu esere ortak oluyor. Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, yağmurlu bir Ordu sabahından herkese günaydın. Burçin Hanım sıradaki şarkıyı TRT Name dinleyen herkese armağan etmek isterim demiş. Zeki Başoğlu da yine sabahın namesi dinleyenlerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bayram Gökçen Seydi Kemer'den sevgilerini gönderiyor. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Eşi Arif Hanım, ablası Teslime Tacar ve eniştesi Osman Tacar'a ve torunlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Hasan Cengiz cümleten hayırlı sabahlar demiş. Hayırlı sabahlar olsun diyoruz. Durak Çağatay da Erzurum'dan bizleri günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. 8.42'yi gösteriyor saatlerimiz. Şimdi Süheyla Eren'le sizleri baş başa bırakıyoruz. Gün gelir de beni unutursun demiştin. Kalbindeki bu derdi uyutursun demiştin.

Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim bu şarkıyı dinleyicimiz Saffet Bilir, Güler Sunar Karahan, İbrahim Özdemir ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Seda Gökkadar'ın icrasıyla güftesi Fatma Onur'a, bestesi Hasan Esen'e ait Kürdili Cazken şarkıyı dinleyeceğiz. Edirne'den Selda Karayiğit ve tüm sevdiklerine de bu şarkıyı armağan ediyoruz. Erzurum'dan Durak Çağatay, aynı zamanda Ankara'dan Adnan Yıldız, yine güzel sözleriniz için sağ olunuz, var olunuz. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den eşi Pınar Çetin Altun'a ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Elazığ'dan Nesrin Alış'ta yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Bir tane daha ismimizi alalım. Nusret İlyaki, Samsun Yakakent Kozköy'den tüm TRT Name dostlarını sevgiyle selamlıyor. Koro, resim, üretim ve arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ve şimdi Seda Gökkadar'ın icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Sen benim gönlümde öyle özelsin, birine söylesem bu kim diyecek?

0: sevdalı mektuplar göndermem sana. Perişan halimi bildirmem sana. Yanarım, yanarım boş yere geçen yıllara. Ardından sadece şarkılar ağlar. Ardından sadece şarkılar ağlar.
1: Güftesi Berran Yalçın'a, bestesi Cengiz Han Sönmez'e ait Hicaz makamındaki şarkıyı Cengiz Han Sönmez'in icrasıyla dinledik. Ardından sadece şarkılar ağlar. Efem Erdek'ten Gülsefa Koçi Can Polat'ın isteğiydi bu şarkı. Tüm sevdiklerine armağan etti dinleyicimiz. 8.57'yi gösteriyor saatlerimiz. Sevgili dinleyenler, sabahın namisinde istek zamanı devam ediyor. Efendim, Polat Bey Bolu'dan selamlamış bizleri ve bu şarkıyı Serpil Güner'i Karaaslan, Güler Sunar Karahan'a armağan ediyor. Aynı zamanda Kahramanmaraş'tan Muzaffer Yabacı yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. İstanbul Üsküdar'dan Burhanettin Kaya Ülgen İzmir Radyosu'na selamlarını göndermiş. Aldık selamınızı, var olun. Sıradaki şarkıyı da tüm sevdiklerine ve yapım ekibimize armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar'da şifa bekleyenlere, yolda olanlara, gece çalışanlara armağan ediyor. Bu şarkıyı Niğde Kemerhisar'dan Murat İşi Sağlam ve eşi Nisa Hanım'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Merzifon'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Özceylan'a, dostlarına ve sevdiklerine armağan etmiş bu

şarkıyı. Teşekkür ediyoruz ve şimdi Sonbahar Rüzgarları'nı dinleyeceğiz. Mehmet Gücü Yener'in isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu eseri tüm sevdiklerine armağan ederken aynı zamanda Erdal Çil, Selçuk Arabacıoğlu, Oktay Uydaş, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koç Yiğit, Musa Özçelik, Özcan Afacan ailesi ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Hüner Coşkun Er'in sesinden güftesi Erkan Yurdayer'e, bestesi Yıldırım Gürses'e ait Kürdi şarkıyı dinliyoruz şimdi. Sonbahar Rüzgarları.

baharın kendini hissettirmeye başladığı günlerdeyiz. Serinleyen havaya, değişen renklere ve mevsimin sakinliğine güzel musikimiz de eşlik ediyor. Efendim şimdi Uşak'tan Şahap Ünal'ın isteğini yerine getiriyoruz. Toruna Ares ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Özhan'ın icrasıyla güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Mustafa Seyran'a ait Segah şarkıyı dinleyeceğiz. Kahramanmaraş'tan İmran Ertuğ da bu şarkıyı kardeş

ve tüm dostlarına armağan ediyor. Aynı zamanda Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli, Anamur'dan Koray, Burçin, Gülçin ve Dilşat Heybeli'ye armağan etmiş bu eseri. Nurullah Çoban Aksaray Ihlara Vadisi'nden kucak dolusu sevgilerini gönderiyor tüm dostlarına. Ailesi, torunları, dağcı arkadaşlarını hediye etmiş. Bakıyoruz hemen isteklerimize. Ecevit Kurt Kocaeli Gölcük'ten sevdikleri ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Son olarak Samsun'dan Reyhan Baş da ailesi, yayın ekibi ve TRT Name dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ahmet Özhan geliyor huzurlarınıza. Kapat gözlerini kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Efendim, Mersin'den Gülten Duran'ın isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde dinleyicimiz bu şarkıyı bizlere TRT Name dinleyenlerine armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Mehsem Özşimşir'in icrasıyla güftesi Ramazan Gökalp Arkın'ı, bestesi Safiye Ayla'ya ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Eskişehir'den Zeki Gül, aynı zamanda Osman Çokyaman, Adana Telidere'den sesimizin ulaştığı herkese selam olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun efendim. Coşkun Bakan Antalya'dan eşi Saadet Hanım ve ailesini armağan ediyor. Osmaniye'den Fahri Özdemir de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demiş. Osmaniye'ye selamlar olsun. Erciş'ten Oktay Hançer de yine sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Rize'den Cengiz Topel Turan, yağmurlu bir günde sizlere günaydın diyorum demiş. Gönül dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz Rize'ye. Ankara'dan Ceyran Şimşek Ayar'da yine bu şarkıyı ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Şimdi Mehsem Özşimşir söylüyor. Ah bu gönül şarkıları.

bu gönül şarkıları. Efendim, senin Rengisan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Dinleyicimiz bu şarkıyı eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan'a, Atakum TSM korosundaki

dinleyicilerimiz arasında Isparta Senirkent Başköy'den sıradaki şarkıyı da Kızıl Sena'ya ve eşi Zübeyde Hanım'a armağan etmiş. Teşekkür ediyoruz. Enis Türk yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Meral Özhan Elazığ'dan günaydın, hayırlı sabahlar. Burçin Hanım, yüzümüzden tebessüm, gönlümüzden huzur eksik olmasın demiş. Ve sıradaki şarkıyı da eşi Erol Bey'e, kendisine, Özlem Özdemir, Hüseyin Aslan, Selahattin Songül Erkuş çiftine, Nurten Mehmet Baygeldi çiftine ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şimdi Emel Sayın'ın icrasıyla güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi şarkıya eşlik ediyoruz. O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti.

Efendim, İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi. Bu şarkıyı, bu eseri program ekibimize ve tüm TRT Name dostlarına armağan etmiş dinleyicimiz. Teşekkür ediyoruz. Niksar'dan Selami Kabakçı bizlere yine günaydın diyor. Ertuğrul Uysal, iyi yayınlar. Sıradaki şarkıyı şu an sizleri dinleyen İrfan Seymen'e armağan etmek isterim demiş. Zafer Özkara, Sakarya Camili'den bizleri selamlıyor dostlarıyla. Manisa Turgutlu'dan Serdal Karakaya. Sıradaki şarkıyı TRT'nin

Nami ailesi ve sevdiklerime armağan etmek isterim demiş. Adana'dan Yasemin Yiğit yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasında biz de sevgilerimizi ve selamlarımızı gönderiyoruz Adana'ya. Hatice Öney günaydın diyor. İzzet Yücel, Türk sanat müziğine gönül veren herkese Beypazarı'ndan kucak dolusu sevgiler Burçin Hanım. Yarın da sizleri başlayacak olan Uluslararası Beypazarı Festivali'ne davet ediyoruz demiş. Gelmiş kadar olduk. Çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sağ olunuz. Şaban Çardaklı bizlere Kahramanmaraş'tan günaydın diyor. Kitap okuyan yüreklere selam olsun Burçin Hanım. Ve sıradaki şarkı da torunum Ezgi Asel'e, Ahmet Mert'e ve aynı zamanda Selahattin Boyraz'a ve Celalettin Kurt, Hanife Yılmaz, Tevfik Karadaş, Mustafa Başıbüyük ve Çardaklı ailesine armağan ediyorum demiş. Peki şimdi güzel bir eserle sizleri baş başa bırakıyoruz. Necip Celal Andel'in muhteşem tangosu. Şimdi radyonuzda sevdiğim bir genç kadını ansam onun adını.

Efendim 9.22'yi gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi istek zamanı ile devam ediyor. Rıfat Ulupınar'ın Çamlıca'dan Rıfat Ulupınar'ın isteğini yerine getiriyoruz. Dinleyicimiz bu şarkıyı tüm sevdiklerine armağan ediyor. Hasan Eylen'in icrasıyla güftesi ve bestesi Alaaddin Yavaşça'ya ait Hicazkar eseri dinleyeceğiz. Servet Şahin Kuşadası'ndan günaydın diyor. Aynı zamanda Gaziantep'ten Ali Özyener, Mehmet Yazcı, Halil İbrahim Zengin, Mehmet Nihat Ergin ve koro arkadaşlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Emine Atamer, bir damla kadar berrak bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun gerçekten, Trabzon'a sevgiler. Karabük Safranbolu'dan İsmail Etişken, TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Müjgan adı güzel Yerce'de bizleri dinleyen dinleyicilerimiz arasında sevgilerimizi gönderiyoruz. Ümit Kaya Çelebi, sıradaki şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Nesrin Alacak, Musa Özçelik'e armağan etmiş. Bülent Çalış, İzmir'in güzel ilçesi Bayındır'dan selamlıyor tüm TRT Name dinleyenlerini. Günaydın. Bir şarkı çalar durur planda, kaderin hangi makama geçecek bilinmez, sevinç makamıyla dolu müjdeli bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Dileklerinizi paylaşıyoruz canı gönülden. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın diyor.

dostlarına armağan ediyor şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı. Mustafa Çatlakkaya, Aladağ Eynar Köyü'nden TRT Name dinleyenlerine ve tır kaptanlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Turan Güney de Ankara'dan selamlıyor bizleri. Ankara'ya selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Hasan Eylen'in icrasıyla şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Sarı mimozamsın sen benim, hayal bahçesinde gül tenim.

Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi Necdet Tokatlıoğlu'nun Acem Kürdi şarkısını Furkan Yavuz'un icrasıyla dinleyeceğiz. Edirne Uzunköprü'den Mithat Kaykı'da eşi Çiğdem Hanım ve kızı Nehir'le birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Karadeniz Ereğli'den Sevilay Kalkan Pehlivan Burçin Hanım günaydın. Mümkünse Menekşelendi Sular Sular Menekşelendi adlı eseri dinletir misiniz demişler. Efendim ben de yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu'nun gözüne bakıyorum şimdi. Belki ilerleyen dakikalarda bu şarkıya yer veririz ama yer veremezsek daha sonraki programlarımızda mutlaka çalacağız. Karadeniz Ereğli'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. İzmir Kiraz'dan Özcan Afacan torunları ve dostlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Macit Zinet başta sıradaki şarkıyı TRT Name dostlarına armağan ediyor efendim. Bakıyoruz Benal Aslan Taras hayırlı sabahlar dinlemiş. Güzel bir yayına yine birlikteyiz. Dinlemek ruhumuza iyi geliyor demiş. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyoruz biz de. Efendim şimdi Furkan Yavuz'un icrasıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Necdet Tokatlıoğlu'nun o güzel şarkısıyla. Ne sen beni gördün ne de ben seni. O büyük tesadüf olmadı farz et.

Efendim, Adana'dan Yasemin Yiğit ve tüm sevdiklerine armağan ettik bu şarkıyı. Aynı zamanda Manisa Salihli'den Hasip Uygun'un isteğini de yerine getirmiş olalım. Turan Taşan'ın Kürdili Cazkar eserini dinledik Çiğdem Yarkın'ın icrasıyla. 9.38'i gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. Bazen radyo açtığımızda tanıdık bir ses duymak bile iyi gelir. Biz de bugün evlerinizde, iş yerlerinizde, arabalarınızda size eşlik eden o seslerden biri olduğumuz için çok mutluyuz. Mesaj gönderen, bizi dinleyen tüm dinleyicilerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Şimdi Sakarya Camili'den Zafer Özkarı'nın isteğini yerine getireceğiz. Güftesi ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait hüzzam eseri Muazzez Ersoy'un icrasıyla dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Oğuz Onur Ankara Küçük Esat'tan günaydın demiş bizlere. Kucak dolusu sevgilerini göndermiş dinleyicimiz. Var olun. Sıradaki şarkıyı Gonca Gül'e sevip de kavuşamayanlara, radyosunun başında dinleyen tüm radyo dostlarımıza ve emeği geçen herkese armağan etmek isteriz demiş. Teşekkür ediyoruz Ankara Küçük Esat'a da, sevgilerimizi gönderiyoruz. Trabzon'dan Faruk Özkara.

Uşağbat Belediyesi'ndeki annesi Sevgi Özkara'ya armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Emin Madran Aydın'dan selamlamış bizleri. Babası Şakir Madran'a ve TRT Name dinleyen herkese bu şarkıyı armağan ediyor. Bakalım hemen Mehmet Uluyurt Manisa'dan selamlamış bizleri. Mutlu günler. Sıradaki şarkıyı Sabahın Namesi dinleyen cümle TRT Name dostlarımıza armağan etmek istiyorum demiş. Van'dan Ömer Yarımbatman bizleri selamlıyor. Van'a sevgilerimizi gönderelim. Eskişehir'den Tuncel Erol da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi Yesari Asım Arsoy'un Hüzzam şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyoruz. Akasyalar açarken.

Sizin Erdemli'den Ahmet Özçelik, efendim bu şarkıyı eşi Saynur Hanım'a torunları Selcan, Efe, Elanur, Ahmet Yiğit, Yağız Özçelik ve Çerçi, Mingil, Derman, İçel, Eren, Öztürk ve Cüceloğlu ailelerine armağan ediyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut da günaydın diyor tüm sevdiklerine. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Çanakkale Çağı'ndan Gülhan Kayar da sıradaki şarkıyı eşine, kızlarına ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Şimdi Trabzon Arsin'den Sinan Öksüzoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. Efendim eşi Nuran Öksüzoğlu'na armağan ediyor bu şarkıyı. Şevval Sam'ın icrasıyla bestesi Şükrü Tunar'a ait Hicaz şarkıyı dinliyoruz. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye, İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Bolva dinden İbrahim Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz şimdi Sabahın Namesi'nde. Efendim dinleyicimiz bu şarkıyı kendisine ve ekibimize ve Sabahın Namesi dinleyenlerine armağan etmiş. Turgay Kızıltuğ güftesi ve bestesi Erol Sayan'a ait Suzinak eseri seslendiriyor şimdi. Aylardır gül yüzünü göremez oldum senin.

Efendim Anamur'dan Zeki Rıdvan Yalçın Rıdvan Ağaoğlu sıradaki şarkıyı eşi Medine Hanım'a, kızı Betül'e, oğlu İbrahim'e ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Osman Yalçın da bizlere hayırlı sabahlar dileyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Teşekkür ediyoruz. Çanakkale Çağ'dan Gülhan Kayar da yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Ankara Ümitköy'den Kemal Bulut da kolaylıklarla geçecek güzel bir gün dilemiş. Var olunuz diyoruz. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Koro şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları, aynı zamanda Çay Cuma'da bulunan kıymetli arkadaşı Saffet Bilir ve Mersin'deki arkadaşı Gülten Duran armağan ediyor bu eseri. Canan Sezgin Geylan ve Yahya Geylan uşak ezgilerle geliyor şimdi mikrofonumuza. Kalenin burcu mu ya?

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de veda vakti geldi sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Nurşen Gazi ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. Gününüzün iyilik ve güzellikle geçmesini diliyoruz. Hoşça kalın.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin mali disiplin konusunda oldukça iyi bir konumda olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nde iş insanlarıyla bir araya gelen Erdoğan, vergi kayıplarına rağmen bütçe hedefimizin ötesinde bir performans sergiledik dedi. Cumhurbaşkanı 2027'nin dezenflasyon açısından daha güçlü bir yıl olacağına inandığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali Ezzeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali Ezzeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek.

bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Türk Hava Yolları 150 adede kadar Boeing 737 MAX uçağı için sipariş anlaşmasını kesinleştirdi. 2025 yılından bu yana sürdürülen görüşmeler sonucunda yapılan anlaşmanın imza törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den istifa etti. Yavaş istifa açıklamasında siyasi yoluma bağımsız olarak devam edeceğim dedi. Mansur Yavaş'ın ardından Ankara'da 8 ilçe belediye başkanı da CHP'den ayrıldı. Zeytindalı Harekatı bölgesinde geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan uzman çavuş Coşkun Sevim şehit oldu. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit uzman çavuş için taziye dileğinde bulundu. Kahraman şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadesini kullandı. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak bir dönem İBB'ye ait Kültür AŞ'de müdürlük yaptı. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklananların ifadelerinde dikkat çekici detaylar yer aldı. Gözaltına alınan 20 şüpheliden 17'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Eski MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma derinleştiriliyor. Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak adliyeye giderek ifade verdi. Soruşturmada tutuklu sayısı 9'a yükselirken dönemin başgardiyanı Ömer Vatan ifadesinde Kozinoğlu'nun cezaevi günlerini anlattı. Türkiye önemli bir zirveye ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Uluslararası Asya Tohumculuk Kongresi 1-5 Aralık tarihlerinde Antalya'da düzenlenecek. Kongre, tohumculuk sektörünün küresel ölçekte önemli buluşmalarından biri olacak. Sektördeki son gelişmeler, üretim teknolojileri ve uluslararası işbirlikleri ele alınacak. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenlediğini açıkladı. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki? TRT Name İstanbul stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Şarkılarla sevdiklerimizi yad ediyoruz, anıları tazeliyoruz, hüznü, sevinci, mutluluğu, heyecanı bir arada yaşıyoruz. Kısaca insana dair tüm duyguları beraberce paylaşıyoruz. İşte bugün yine en özel duyguları beraberce paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Türk müziğinin o eşsiz namelerinde yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Bugün yayınımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Avni Anıl Hoca'nın şarkılarından oluşan 2010 tarihli Unutamıyorum albümünden bir eser paylaşacağız. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Zekai Tunca 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer alan Güftesi Zekai Bey ile Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Bey'in kendisine ait olan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Evet, karşılıksız seven gönüllerin şarkısıydı. Ben bu sonu en başından nasıl oldu fark etmedim. Her şeyimi verdim sana, sensizliği hak etmedim. Evet, ama her şeye rağmen gerçekten seven kalpler sevdiklerini başına tac etmeye devam ediyor, öyle değil mi? Kıymetli dostlar, zaten sevmek de böyle bir şey değil mi diyoruz ve yine şarkılarla yol alıyoruz. Yine yüreğinde sevgiyi, aşkı hisseden kalpler için çok özel bir eserle devam edelim yayınımıza. Bir Selahattin İnal bestesinde kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi dinleyelim. Güfte Ali Orhan Arıkan imzalı. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı, deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkes kızı.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut hocamız Sadi Hosses'in güftesi Tunç Kemal imzalı Hicaz şarkısını seslendirdi. Sizinle paylaştığımız bu kayıt Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilen Solistler Geçidi programından aldığımız bir kayıttı. Birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Erol Bingöl ile 1980'li yılların sonuna uzanacağız. 1987 yılında İstanbul Radyosu'nda kaydedilen bir eseri sizlerle paylaşacağız. Ve bu güzel çalışmada bakın nasıl bir yıldızlar kadrosu Erol Bey'e eşlik etmiş. Kemanda Ayhan Çakır, klarnette Naci Göçmen, violonselde Sermet Kutlu, neyde Doğan Ergin, kemençede Hasan Esen, ritimde Güngör Hoşses, tamburda Erol Sayan, kanunda Hüsnü Anıl, utta Ömer Şatıroğlu ve Cemal Gediz gibi harika bir sanatçı, saz sanatçısı topluluğu Erol Bingöl'e eşlik etmişler. Efendim, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bu güzel Hicaz şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim.

Ankara Radyosu'nda Ali Şenuzan yönetiminde kaydedilen Yusuf Nalkesen'in çok sevilen bir şarkısını Celal Abacı'dan dinledik. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin diye sordu sanatçımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz zaman tünelinde, zaman yolculuğumuzda kah 80'lere gidiyoruz, kah 90'larda mola veriyoruz. Bazen 2000'li yıllara uzanıyoruz. Şimdi ise yine nostaljik bir paylaşım yapacağız sizlerle. 50'li yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in ilk kez 16-17 yaşlarında bestelemiş olduğu bir şarkıyı sizlerle paylaşacağız. Ve bu şarkının beste ve güftesi sanatçının kendisine ait. Aynı zamanda şarkının dizeleri de akrostiş şekilde yazılmış. Zehretme bana hayatı cananım, elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım, inan ki ben sana yine hayranım.

0: anlatama, inan sana anlatama.
1: Necmettin Yıldırım, bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Nevin Yavuz imzalı Acem Kürdi makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Sevdadır şu kalbe dolan, bu gerçeği sanma yalan. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen sevgiler yüreklere dolup taşar da kelimeler kifayetsiz kalır. İşte o zaman duygularımıza tercüman olan bu güzel şarkılar yetişir imdadımıza. Bu şarkı onlardan biriydi. Şimdi de yine öyle bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Güfte Sadık Şendil imzalı. Kıymetli sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu şarkı aynı zamanda 1971 yılında yönetmenliğini Ertem Eğmez'in yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını veren sevilen bir eser. Seni çok seviyorum, her zaman seviyorum.

Ayrı Büyük Ataman Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu güzel ses ve bu güzel şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü efendim. Şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında Eşref Vakti isimli albümde yer alan Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi eserinde Bekir Ünlü Ataer'e kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Kıymetli TRTname dostlarımız, Hicaz ve Acem Kürdi makamındaki şarkıların ardından programımızın son bölümünde sizlere Niyavend şarkılarla seslenmek istedik. Nalan Altınörs'e yine 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının Beklenen Sensin albümünde yer alan Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısını dinledik. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç, yanılıyorsun dedi sanatçımız. Ve programımıza şimdi yine Niyavend makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Ayşe Tunalı'nın sesinden Unutulmayan Şarkılar albümünde yer alan bir Zeynettin Maraş şarkısı dinleyeceğiz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

80'li 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi konuğumuz oldu. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend eserini seslendirdi. Yalancı Falcı. Ve bu güzel şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız. Süzan Makamı'nın O Dokunaklı Namelerinde Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzan Peşevi'nin ardından Muazzez Abacı, Selahattin Altınbaş'ın sözleri Orhan Arıtan'a ait eserini seslendirecek. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Altın Şarkılar isimli albümde yer alan bir Teoman Alpay bestesini Serap Kuzey'den dinledik. Bu sevilen şarkının güftesi Özcan Bal'ın imzalıydı. Birlikteliğimiz Hüzzam şarkılarla devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise TRT prodüksiyonluğunda hazırlanan solo albümler serisinde 2014 yılında kaydedilen Yahya Geylan albümünden bir Kasım İnaltekin şarkısına kulak veriyoruz. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.

Sözleri Reşat Özpenişçi tarafından kaleme alınan Hüzzam makamındaki Avni Anıl bestesinde konuk sanatçımız Gökhan Sezen'di. Hüzzam makamının kalbimizde bıraktığı dokunuşlarla yayınımız devam ediyor. Yine maziye uzanıyoruz. 1969 yılında yayınlanan Gönül Yazar'ın Özlediğim Sevgili isimli planında yer alan bir Şükrü Tunar bestesi var sırada. Güfte Osman Yağıt Akın imzalı. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik, ikimizin mesut olma emeli vardı.

Nesin sipahi Mehmet Bürü'nün Hüzam şarkısıyla bizlere seslendi. 1971 yılında kayda alınan bu şarkıda "Dönsen de artık sevemem seni, aşkın bu muydu, sevmedin beni" dedi. Evet, bazen bazı anların telafisi, bazı yolların dönüşü yoktur. İşte bu şarkıda o duyguyu ifade ediyordu. Şimdi yine duygularımıza tercüman olan bir başka esere kulak vereceğiz. Ve Nesin Sipahi'nin sesinden kulaklarımıza yankılanmasına alıştığımız bir şarkı, ama bu defa Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğiz. Bir İrfan Özbakır bestesi. Rast makamındaki şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış. "Ömrümce hep adım adım her yerde seni aradım. Ben kalbimden başka yerde inan seni bulamadım.

Beste ve güftesi Erdoğan Berker'e ait Rast şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu icrasıyla dinledik. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle. Biliyorsunuz birçok şarkıda, birçok bestede sevdaya, aşka dair birbirinden güzel dizeleri duyuyoruz. Ancak bazen sadece aşka, sevdaya dair dizelerle değil de dostlarımıza duyduğumuz o güzel sevgiyi, insanlığa duyduğumuz o güzel sevgiyi anlatan şarkılar, dizeler de

var. İşte şimdi dinleyeceğimiz Gültekin Çeki bestesi o şarkılardan biri. Güfte Hayri Mumcu imzalı, Zekai Tunca seslendirecek bizler için. Unutulmuş birer birer eski dostlar.

Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızda bir kez daha Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Bu defa Rasmakam'da bir Rıdvan Tandoğan şarkısı seslendirdi sanatçımız. Programımızın son bölümünde ise Hicaz şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçımızı Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuk ediyoruz. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Kenarına gül döktüm gelir de geçer diye. Saadet'in Kaynağı'nın Hicaz şarkısında Hamiyet Turan bizlerle birlikteydi. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi bir Coşkun Sabah Turhan Taşan ortak çalışmasına kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç bizlere seslenecek. Kalp kalbe karşı derler, onun için sormadım. O dalgın bakışları ben mi yanlış anladım?

Metin Meli, Göksel Baktagir'in Güftesi Ali İhsan Birgül'e ait eseriyle bizlerle birlikteydi. Unuttum sanma sakın, anmadığım gün yok. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1990 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün şarkılarla geçmişe uzandık, anıları yad ettik ve makamlar arasındaki yolculuğumuzda en özel duyguları beraberce paylaştık. Yarın yeniden bu mikrofonda TRT Name'de sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken çok hareketli, güzel, kıpır kıpır bir şarkıda sizleri Tuğçe Pala ile baş başa bırakıyoruz. Bir Muzaffer İlkar şarkısını beraberce dinliyoruz efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

0: Geçmiş zaman olur ki. Saat 12.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Şanlıurfa'nın yanı sıra Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep'te de hissedildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, AFAD, Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumların ekiplerinin saha taramalarına başladığını açıkladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da şu ana kadar olumsuzluk bulunmadığını, il müdürlüğü ekiplerinin sahada olduğunu bildirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde ortaya çıkan İslam karşıtı politikalara tepki gösterdi. Entegrasyona evet, asimilasyonun her çeşidine hayır diyoruz dedi. Erdoğan, ABD'deki Türklere ve Müslümanlara kenetlenme çağrısı yaptı. Gazze'de yaşanan soykırımın başka yerlerde tekrar etmesini engellemenin yolu buradan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi tarafından düzenlenen etkinlikte konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri'nde yoğun bir diplomasi trafiği vardı. Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile Türk evinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve Irak Başbakanı Ali El-Zeydi'yi de kabul etti. Erdoğan, Ali El-Zeydi görüşmesinde terörsüz bölge için kritik adımlardan biri daha atıldı. Türkiye ile Irak arasında terör örgütü PKK'nın Sincar'dan çıkarılmasını öngören anlaşma imzalandı. Anlaşmayla Sincar bölgesi terörden temizlenecek. Bölgenin temizlenmesinin ardından kararlaştırılan mekanizma doğrultusunda Türk kuvvetleri Başika Zilkan yerleşkesini kademeli olarak Irak hükümetine devredecek. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Bakanlığın haftalık bilgilendirme toplantısı, 3 denizde devam eden Deniz Kurdu 1 tatbikatında yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında yatırım fonlarına ilişkin kapsamlı bir toplantı gerçekleştirilecek. Toplantının gündeminde 7 portföy yönetim şirketindeki 131 yatırım fonunun tasfiye ve ödeme süreçleri olacak. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. İsrail bağlantılı kişilerce yönetilen uluslararası yasa dışı forex dolandırıcılığı soruşturması da sürüyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 109 şüpheli tutuklandı. Kırıkkale'nin Yaşıyan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında aralarında iki eski belediye başkanının da bulunduğu 31 şüpheli gözaltına alındı. İzmir'de Örnek Köy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddialarına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede İzmir eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan TÜSİAD eski başkanı Ümit Boyner'in oğlu Mithat Sinan Bolak, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Bolak bir dönem İBB'ye ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştiğini vurguladı. Olayın failinin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Bakan Tekin aileleri de uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad yönetimi sınırdaki 10 farklı noktaya hava harekatı düzenledi. Taliban 4 kişinin öldüğünü duyurdu. Haberleri sundu.

0: TRT Name.
1: Hoş Sada.

0: TRTname.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRTname'de yayınlanan Musiki Bahçesi programından sizleri en derin sevgi ve saygılarımızla selamlıyor, programımıza başlıyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
2: ve ben Didar Aliye Koyuncu. Bugün yine sizlerle birlikte olmaktan çok mutluyuz efendim. Genç Sesler köşemizde ise Sefa Eray Eken bugün bizlerle birlikte olacak. Hemen stüdyomuzda bulunan saz sanatçılarımızı takdim edelim sizlere. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, viyolada Kumsal Okur, klarnette Salih Çağlar, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun ve ritim sazda Halil Uğur Kutlu bugün bizimle birlikteler. Ve birbirinden güzel iki güzel Kürdili Caz Kar makamında eserle başladık programımıza. Ve bugün çok önemli bir gün.
1: Evet, bugün 24 Eylül, bir 24 Eylül daha. Türk musikisinin eşsiz sesi Zeki Müren'in aramızdan ayrılışının yıl dönümünde sevgi ve özlemle anıyoruz.
2: Onun sesiyle hayat bulan şarkılar yıllar geçse de hafızalarımızda ve gönüllerimizde yaşamaya devam ediyor.
1: Zarafeti, sanat anlayışı ve unutulmaz yorumlarıyla bıraktığı iz nesilden nesile aktarılacak kadar değerli.
2: Zeki Müren'i bir kez daha saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz efendim. Ruhu şad olsun. Bu programımızda da Zeki Müren'in birbirinden güzel bestelerine de yer verdik. Yine onları da seslendireceğiz. Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başına geçiyor efendim. Dediğimiz gibi programımıza iki güzel Kürdili Caz Kar makamında eserle başladık. Şimdi Hicaz makamında bir Zeki Müren bestesi var. Aldattın beni seviyorum diye kıymetli Nurten Demirkol seslendirecek ama hemen öncesinde kıymetli saz sanatçımız Ertuğrul Erhan'dan bir keman taksimi dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın dedi kıymetli Nurten Demirkol. Ve eşlikleri için kıymetli saz sanatçılarımıza da teşekkür ediyoruz. Ne güzel eşlik ettiler. Ve sazıyla bizlere güzel bir taksim yaptı. Ertuğrul Erhan'a da çok teşekkür ediyoruz taksimi için.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum Ertuğrul arkadaşıma. Evet, sazımız da var, nefesimiz de var değil mi Ertuğrul'cum? Evet, şimdi sevgili Didar Aliye Koyuncu, seni mikrofona alıyoruz. Yine sanat güneşimizin dillerden düşmeyen, çok sevilen Nihavend şarkısını sunacağız. Gözlerinin içine başka hayal girmesin diyeceğiz. Hatırlayabilecek dostlarımızı da bize eşliğe davet ediyoruz.

0: Evet, Didar Ali'ye Koyuncu çok sevilen Nihavend şarkıyı sundu. Beklenen şarkı. Çok
1: Evet.
0: sevilir, çok istenir bizden. Yıllardır okuruz. Pek de güzel okudun Didar'cığım.
1: Çok
0: Ağzına
1: teşekkür
0: sağlık
1: ediyorum.
0: canım benim.
1: Çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sazlarımızın da ellerine sağlık ve sizleri mikrofon başına alıyoruz. Şimdi Nurten Demirkol mikrofon başında. Yine Zeki Müren bestesi var. Nihavend makamında bir beste. Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası diyecek. Buyursunlar efendim.

0: Efendim, sesinize, gönlünüze sağlık. Yine bir Zeki Müren bestesiyle, bir Demet Yasemen Aşkımın Tek Hatırasıyla Nurten Demirkol'u dinledik. Gönlünüze sağlık. Sazlarımızın da seslerine, sazlarına, gönüllerine sağlık diyoruz. Yine çok güzel eşlik ettiler. Çok keyifli oldu.
1: Şarkıları bilmeyen yok, evet, değil mi? Ertuğrul'cum da pek güzel eşlik ediyor. Aynı performansı diğer arkadaşlarımızdan da bekliyoruz. Şimdi sanat güneşimizin yine çok sevilen, belki o kadar bilinmeyen diye ekleyebilirim ama içimizi, ruhumuzu etkileyecek, bizi farklı diyarlara götürecek bir bestesi var. Sabah makamında bir şarkı. Bu aşkın ıstırabı bilmem ne zaman biter diyeceğiz. Ardından sevgili arkadaşım Didar Aliye Koyuncu ile ben de eşlik edeceğim. İki sabah türküyü birbirine bağlayacağız. Bir dalda iki kiraz ve daracık sokakları duman bürüdü diyeceğiz. Önce Didar Aliye Koyuncu, Salih Çağlar'ı sizlere sunacağız ve sonrasında birlikteyiz. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Değerli dinleyenlerimiz, Musiki Bahçesi programında Gençler Köşesi var. Bu sezon sevgili Gülay Elden hazırlıyor programımızı ve programımızın belli bir bölümünde de TRT Ankara Gençlik Korosu öğrencilerimizi ağırlıyoruz Didar'cığım.
2: Evet.
1: Bugün ritim öğrencimiz, 2024 girişli sevgili tatlı öğrencimiz Sefa Eray Eken konuğumuz. Hoş geldin Eray'cığım.
3: Hoş bulduk hocam.
1: Nasılsın?
3: İyiyim, siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Seninle olmak çok güzel.
2: Evet.
3: Ben de mutluyum hocam burada olduğuma.
2: Sefa'cığım, seni burada eşliğinle de ağırlamış olduk.
3: Evet.
2: Kıymetli Halil Orkutlu hocamla birlikte de bizlere eşlik ediyorsun.
3: Evet.
2: Sazlarımızla beraber sen de bizlere eşlik ettin. Çok teşekkür ediyoruz,
3: ben
2: ellerine
3: teşekkür
2: sağlık.
3: Ya
2: programımızın sonuna kadar burada olacaksın.
3: Evet.
2: Arkadaşlarına biraz kendinden bahset, neler yaparsın, ne önerirsin?
3: Ben Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müzikisi Devlet Konservatuvarı'nda 3. sınıf öğrencisiyim. Türk Dil Müzikisi bölümündeyim orada. Burada da 2024 girişliyim. Türk Sanat Müziği bölümündeyim. Ritim öğrencisiyim. İki yerde de, hem okulda hem burada. Elimden geldiğince kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Halil Orkutlu hocamla çalışmalarımız devam ediyor. Ali Kıl hocamla çalışmalarım devam ediyor. Aynı şekilde okulda nazariyat, usul, solfej, prozodi, bu tarz derslerimiz var. Bunları elimden geldiğince en iyi şekilde bitirip okulumdan mezun olmak istiyorum. Allah'a şükür alttan dersim de yok.
2: Çok güzel.
3: Üçüncü sınıfım şu an. Seneye mezun olacağım inşallah.
2: İnşallah. Emeklerin daim olsun. Ne güzel
3: i̇nşallah.
2: Şeyler öğreniyorsunuz.
1: Bu haftada açılıyoruz. TRT Ankara
3: evet.
1: Gençlik Korosu yeni sezon açılıyor. Sevgili Abdi Altınbaş kanun sanatçımız, üstadımız, hocamız öğrencilerimizi böyle nakış nakış işliyor. Bendeniz de birlikte olacağız. Özledin mi?

0: Özledim hocam. 3 ay gibi bir ara verdik.
1: Hadi bakalım. Cumartesi görüşürüz
0: inşallah hocam.
1: Arkadaşlarınla.
2: Hakkınızda i̇nşallah. Hayırlısı olsun inşallah.
0: Sağ olun hocam,
2: seni
0: inşallah.
2: Burada görmek tekrar çok güzel. Teşekkür ediyoruz sana.
0: Ben teşekkür ederim hocam.
2: Görüşmek üzere diyoruz. Görüş. Senin yerini alıyoruz. Ve kıymetli Nurten Demirkol'u da mikrofonun başına alıyoruz efendim. Şimdi Rast makamında bir şarkımız var. Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi İrfan Özbakır'a ait olan Aşkın İçimde Rüya Kalbimde Duya Duya eserini kıymetli Nurten Demirkol'un güzel sesinden dinleyeceğiz. Buyursunlar efendim.

0: Aşkın içimde rüya, kalbimde duya duya, yalvarırım Tanrı'ya bir daha gelsen diye. Bu güzel eseri kıymetli Nurten Demirkol'un güzel sesinden dinledik. Sazlarımızın da ellerine sağlık. Kıymetli Nurten Demirkol'un da sesine sağlık, yüreğinize sağlık diyoruz efendim.
1: Teşekkür ederim Didercim. Müziki Bahçesi canlı yayınımız devam ediyor. Hüzzam bir eser var sırada. Sevgili arkadaşım Bülbülümüz, son dönem giren, TRT'mizde haklı gururumuz yerini alan Didar Ali'ye koyuncu mikrofonda, Teoman Alpay'ın sevilen Hüzzam şarkısı. Eminim

0: Değerli dinleyenlerimiz, her perşembe saat 13'te TRT Name'de sizlerle birlikteyiz. Didar Aliye Koyuncu, ben Nurten Demirkol, yapımcımız Gülay Elden. Gönlümüzden geçen şarkılarla mikrofonda canlı yayında sizlere ulaşıyoruz.
1: Evet, aynı gün ve saatte hep perşembe günleri saat 13-14 sularında TRT Name frekansında sizleri bekliyor olacağız. Sizler de radyolarınızın başında bizleri beklerseniz şeref duyarız efendim.
0: Elbette.
1: Şimdi Nurten Demirkol'u mikrofon başına alalım.
0: Yerimi alıyorum. Hay
1: evet,
0: hay.
1: Yine güzel, çok teşekkür ediyorum. Yine çok güzel bir Hüzzam makamında şarkı var. Bestesi Ziya Taşkent'e, güftesi Nizami Sunguroğlu'na ait. Ne bekledim sevgiden, ne kaldı bak elimde diyecek. Buyursun efendim.

0: Kıymetli Nurten Demirkol'un o güzel sesinden dinledik ve sazlarımızın da ellerine sağlık diyoruz. Tekrardan ne bekledim, sevgiden ne kaldı bak elimde. Bir hüzzam şarkı gibi adı kaldı dilimde dediniz. Ve farkına varmadan yapmışız sanırım. İki eserimizin de sonunda böyle sonbahara bir atıf var. Havaların soğuduğunu eserlerimiz de hissetmiş sanki.
1: Evet, hissiyatımız etkilemiş repertuarımızı, evet. Didar'cığım. Çok güzel şarkılar. Ziya Taşkent kıymetli hocamla rahmetli diyorum çok üzülerek. Bu stüdyoda çok uzun yıllar birlikte çalıştık.
0: Evet.
1: Benim dönemim 87, benden sonraki dönem, benden önceki 81, 66 hatta 54 dönemi değerli üstadımızla, şef bestekar Ziya Taşkent'le bu stüdyoda şarkılar icra ettik. Şöyle bakıyorum, canım arkadaşlarımdan da benimle birlikte hocamızın neşriyatında eşlik eden dostlarım, sevgili Eda Ersoy, sevgili Abdi Altınbaş, sevgili Salih Çağlar, sevgili Ömer Oytun, sevgili Halil Uğur Kutlu, bir beraberdik, ne mutlu bize. Sonradan giren arkadaşlarım maalesef bu yayınlarda beraber olamadık.
0: Biz de eserleriyle şeref buluyoruz.
1: Tabii.
0: Mekan cennet olsun.
1: Amin. Şarkıları dile getirerek teselli buluyoruz,
0: evet,
1: Didar'cığım.
0: Evet.
1: Şimdi yine bir başka duayen, bir başka büyük bestekar, unutulmayanlardan Yıldırım Gürses bestesiyle sevgili Didar Aliye Koyuncu, canım arkadaşım, mikrofonda yerini alıyor. Güfte Mustafa Seyran. Hareketlendik efendim. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel.

0: Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta da sizler için hazırlamış olduğumuz Musiki Bahçesi programının sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve saatte sizlerle buluşmayı arzu ediyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, Ton Master'imiz Levent Kent, stüdyo görevlisi arkadaşım Osman Ateş, ben Nurten Demirkol
1: ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün yine sizlerle birlikte olmadan ve Zeki Müren'i bugün de anmaktan büyük mutluluk duyduk. Ruhu şad olsun, yeniden eserlerini seslendirmekten de büyük keyifler aldık efendim. Haftaya yine aynı gün ve aynı saatte görüşmek dileriz. Hemen öncesinde sazlarımızı bir takdim edelim. Kemanda Ertuğrul Erhan, tamburda Eda Ersoy, viyoloda Kumsal Okur, klarnette Salih Çağlar, kanunda Abdi Altınbaş, udda Ömer Oytun, ritim sazda Halil Uğur Kutlu ve genç arkadaşımız Sefa Eray Eken bugün bizlerle birlikteydi. Efendim, hepinize iyi günler diliyoruz. Mutlu haftalar diliyoruz efendim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, Musiki Bahçesi'yle kalın.
0: İyi günler diliyoruz.

0: Saat 14.
1: Haberler.
0: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası olumsuzluk bildirilmedi. Depremle ilgili Vali Hasan Şıldak, TRT Haber ekranlarında açıklama yaptı. İlk belirlemelere göre can kaybının olmadığını söyledi. Sahadaki tarama çalışmasının sürdüğünü belirtti. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar New York'taki temaslarını TRT Haber'e anlattı. New York'ta dünyanın birçok ülkesinden gelen yatırımcı ve firmalarla görüştüklerini belirtti. Hem Türkiye'deki hem de yurt dışındaki projelerimiz olan ilgiyi gördük dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile küçük modüler reaktör

sektörler konusunda yeni bir anlaşma imzalandığını hatırlattı. Bakan Bayraktar, yıl bitmeden Akkuyu'da ilk reaktörde fiziki çalışmaya başlamayı hedeflediklerini de söyledi. Sinop ve Trakya'da inşa edilmesi planlanan reaktörler için görüşmelerin hızlandığını belirtti. Alparslan Bayraktar, küresel enerji krizine de işaret etti. Fiyatların artacağını öngörerek yaza girerken depolarımızı dolu hale getirdik dedi. Birleşmiş Milletler'de iklim diplomasisinin önemli başlıklarından biri de Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenecek COP31 oldu. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zirvenin uygulama COP'u olacağını vurguladı. Bakan Kurum, deprem bölgesinde 2 yılda tamamlanan 455 bin konuttaki iklim dostu uygulamaları örnek gösterdi. Yeni konutlarda enerji kullanım yoğunluğunun %39 azaldığını açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırının okulun yakınında gerçekleştiğini vurguladı. Olayın, failin akran zorbalığı yaşamadığını belirtti. Adli süreçteki çocuğun okula yeni kayıt olduğunu ve okula sadece birkaç gün gittiğini söyledi. Okullarda alınan güvenlik tedbirlerini anlatan Bakan Tekin, aileleri de uyardı. Çocukların oyun ve sosyal medya platformlarında kimlerle yazıştığını takip edin dedi. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemi sürüyor. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İzmir'de Örnek Köy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddiasına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İstanbul'da sermaye piyasası kanununa muhalefet suçuna ilişkin soruşturma devam ediyor. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 21 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında şu ana kadar 26 şüpheli tutuklandı. Masak'la yapılan çalışma sonrası bazı hesaplara el konuldu. El konulan tutar yaklaşık 750 milyon lira. İstanbul'da DAEŞ terör örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda çok sayıda dijital materyale el konuldu. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat faciayla sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Pakistan'la Afganistan arasında gerilim yeniden tırmandı. İslamabad sınırdaki 10 farklı noktaya hava saldırısı düzenledi. 4 kişinin öldüğü duyuruldu. Haberleri dinlediniz.

0: Stüdyoname.
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan, müzik stüdyomuzdan selamlıyoruz sizleri. Stüdyoname programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Bugün gözlerden bahsedeceğiz. Gözlere yazılmış şiirlere yapılan şarkıları dinleyeceksiniz. Tematik bir program hazırladık sizler için. Bir bakışı yıllarca unutulmayan bir şarkının içine saklanan gözleri konuşacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Birsel Acar, teknik yönetmenimiz Eyüp Caca. Ben Cengiz Han Sönmez. Solist arkadaşlarım Ayşen Birgör, Furkan Biçer, Harun Gürbüz, İhsan Güvenç, Melda Kuyucu Kılıç ve Serap Çok Görmüş. Ve kıymetli saz sanatçılarımız Viola'da Neriman Güneş, Violonsel'de Dilek Yüzlüer, Kanun'la Devrim Ekiz, Ut'la Özge Nadire Akgül, Tambur'la Hulusi Babalık, Ney'le Ali Osman Erdoğdular, Klarnet'le Ali Çelik Su ve Ritim Sazı'yla Muhammed İzgi bize eşlik edecek. Hazırsanız efendim Uşak makamında bir potpourri ile başlıyoruz. Buyursunlar.

0: TRT Name.
1: Efendim, Uşak makamındaki potporimizin ardından beraber ve solo şarkılar bölümümüze geçiyoruz. Gözlerden bahsediyoruz ve benim en güzel gözlü arkadaşlarımdan biri geldi.
2: Ay, teşekkür ederim.
1: Melda Kuyucu Kılıç mikrofonun başında bize, o da bir Hicaz şarkı söyleyecek. Acaba ne diyecek?
2: Muzaffer İlkar'a ait bir beste. Gözlerimden yüzün, kulaklarımdan sesin silinmedi diyeceğim.

0: Ağzına sağlık. Melda Kuyucu Kılıç. Efendim, yine bir güzel gözlü geliyor mikrofona. Ayşem Birgör acaba bize hangi gözlerden
1: aman
0: bahsedecek?
1: Aman efendim, yani ne diyeyim, ilk kez gözlerimin güzel olduğu ile ilgili bir iltifat sunuyorum. Teşekkür ederim sevgili arkadaşım.
0: Bu programa nasipmiş artık, ne diyeyim.
1: Evet, doğru diyorsunuz.
0: Ümit Mutlu'nun şarkısını seslendirecek. Neydi
1: evet,
0: o?
1: Bestesini Ümit Mutlu'nun, güftesini de Şerafettin Özdemir'in yazdığı Hicaz bir şarkı. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Gözlerim güzel olabilir ama
0: gözlüksüz
1: artık görme, görme konusunda maalesef iyi değilim.
0: Peki, dinliyoruz.

0: Ellerinize sağlık.
1: Ağzına sağlık Ayşen'cim. Efendim, gözlere yazılmış şiirlere, besteler ve en güzellerini seçmeye çalıştık. Çok da şarkı var. Hakikaten bir programa sığmayacak kadar. Sırada çok sevilen bir Hicaz şarkı var. Birlikte söyleyeceğiz. Sözleri Ülkü Aker yazmış. İrfan Özbakır'ın Hicaz makamındaki şarkısı. Gülünce gözlerinin içi gülüyor. Kendimi senden alamıyorum.

Sade Hostes'in aynı makamdaki şarkısı, sözler Tunç Kemal'e ait. Yine birlikte okuyoruz. Beklerim yolunu, gözlerim ağlar.

0: TRT Name.
1: 6 Aralık 1931 doğmuşum. İyi mi etmişim? 37 ilkokul siyah önlük, beyaz yaka, toplumda ilk fiyaka. 41 orta mektepte soluk beniz, kısa saç ve umutlardan kıskaç. 1945 lise, pembe hayaller, yeşil filizler, yorulmayan dizler. Akademi 1950, renk dünyasında renksiz, yelkenli. 1952 film, plak, dik bir boyun ve alın ak. 1954 sahne, çile, para, çile, artık ne dilersen dile. 62 en büyük aşkım, 62 en deli gönlüm, 62 en neyse. 1900 bilmem kaç, veda, kara dünyaya demiş sanat güneşi lakabıyla bildiğimiz Zeki Müren. Efendim bugün 24 Eylül 2026 TRT'nin İzmir fuarındaki stüdyolarında sevenlerine sesini ilk ulaştırdığı mikrofon elindeyken kalbine yenik düştüğü tarih 24 Eylül 1996'yı gösteriyordu. Aradan tam 30 yıl geçti. Işığından hiçbir şey kaybetmeyen sanat güneşi geride 300'ü aşkın şiir, 100'e yakın beste, 500'ü aşkın plak, 18 film, 1000'i aşkın desen ve kulaklardan silinmeyen güzellikte bir sada ile sevenlerini bırakarak ayrıldı kara dünyadan. Onun meşhur bir şarkısını söyleyerek anmak istiyoruz. Sabih Gözen'in sözlerine Nihavend makamında bestelemiş Zeki Müren. Beklenen şarkı, rahmetle, sevgiyle.

0: Kendine sağlık kıymetli abi.
1: Teşekkür ediyorum. Efendim 24 Eylül 2026 tarihiyle 30 yıl önce gerçek aleme göçmüş kıymetli sanatçımızı da böylelikle yad etmiş olduk. Sırada yine çok güzel bir şarkı var ve bu şarkının sahibi de çok güzeldi bizim için. Onu da rahmetle sevgiyle analım. Alaaddin Şensoy söz ve müziğini yapmış. Büyüleyen gözlerden bahsediyor ve büyüleyen gözleriyle sevgili arkadaşımız Serap çok görmüş. Bu şarkıyı sizin için seslendirecek.
2: Evet.
1: Büyüleyen gözlerinle yeşil yeşil bakıyorsun. Sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

0: Ağzına sağlık.
1: Teşekkür
0: Serap çok görmüş. Efendim hep gözlerin güzelliğinden bahseden, gözlerle ilgili çok deyim var değil mi? Göze mi geldim? İşte göz gördü, gönül sevdi. Gözler işte bir sürü var. Genelde hani gözlerin güzelliği, gözlerin bakışı bundan bahseder ama Sultan 4. Murat bunun çok daha çarpıcısını söylemiş. Bir ilahi olmasına rağmen bu programın içinde olması gerektiğini düşündüğüm bir eser. Furkan Biçer seslendirecek. Eseri de kendisi anons etsin.
2: Evet, Sultan 4. Murat'a ait bestesi ve güftesi. Bu dünyaya kapıldığı rehavetten yola çıkarak yazıyor Sultan 4. Murat. Sözleri çok manidar ve işliyor. Muhayyer Kürdi makamında. Uyan ey gözlerim gafletten uyan.
0: Dinliyoruz.

0: Ağzına sağlık Furkan'cığım. Ve gözlere yazılmış en güzel şarkılardan biri geliyor. Yine en güzel gözlü kardeşim. Estağfurullah. İhsan Güvenç. Hangi şarkı o? Sen anons et.
1: Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Okumaya çalışalım efendim.
0: Buyursunlar.

0: Ağzına sağlık İhsan'cığım.
1: Sağ olun.
0: Efendim, bugünkü programımızın da sonuna geldik böylece. Hatta son bir dakikamız var. Efendim, bütün arkadaşlarım adına, hepsi çok güzel eşlik ettiler. Kıymetli saz sanatçılarımız, değerli ses sanatçılarımız, hepsinin gözlerinden öpüyorum. Gözlerden bahsettik. Son bir Saadettin Kaynak şarkısıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın. TRT Name'de kalın. Yeşil gözlerini ufkuma ger ki bahar geldi diye türkü söyleyeyim.

0: TRT Name.
1: Saat 16.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan New York'ta Türk evinde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyir-i sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü önemini de vurguladı. Ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor açıklamasını yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında New York'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile bir araya geldi. Görüşmeye ilişkin İletişim Başkanlığı açıklama yaptı. Açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Zelenski'ye Ukrayna-Rusya Savaşı'nın kalıcı barışla neticelenmesi için Türkiye'nin elinden geleni yapmaya her zaman hazır olduğu mesajını ilettiği ifade edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir, dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi Türk'ün gururuyla Kürd'ün onurunu aynı hukukta koruyan, müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir, ifadesini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, ifadesini kullandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini seviyesiz ve hadsiz olarak nitelendirdi. Duran, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye adaletin, barışın ve mazlumların sesi olmayı sürdürüyor, dedi. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurulu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz, dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen 2. Uluslararası Veteriner Güvenliği Forumu'na katıldı. Yumaklı, Türkiye'nin hayvan hastalıklarıyla mücadelesi ve veteriner güvenliği alanındaki çalışmalarını anlattı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Özbekistan'daki Maturidi'nin düşünce dünyası etkinliğinde konuştu. Ersoy, Türk kültür, sanat ve edebiyat eserlerinin dışa açılımını destekleme projesi TEDA sayesinde 4832 eserin 70 dile çevrildiğini belirtti. Özbekistan'da da 25 esere destek verildiğini açıkladı. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararının ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. İzmir'de Örnek Köy Konut Yapı Kooperatifindeki zimmet iddiasına ilişkin 19 kişi hakkında hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi. İddianamede eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer için 6 yıla kadar hapis istendi. İmamoğlu çıkaran

amaçlı suç örgütü davasının tutuksuz sanığı Mithat Sinan Bolak Havalimanı'nda gözaltına alındı. Eski TÜSİAD Başkanı Ümit Boyner'in oğlu olan Mithat Sinan Bolak, bir süre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültür AŞ'de müdürlük yapmıştı. Bolak gözaltına alındıktan birkaç saat sonra duruşmaya çıkarıldı. Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 11 kişinin yaralandığı okul yakınındaki silahlı saldırıya ilişkin zanlı ve gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Kazakistan'da Hazar Denizi'nde yapılan tatbikat facia ile sonuçlandı. 19 asker denizde kayboldu. Bunlardan 9'u hayatını kaybetti. Haberleri dinlediniz.

doluyor gecelerime. Sözlerin doluyor gecelerime. Sözlerin doluyor.

0: TRT Name.
1: Orhan Özgediz'in yöneteceği Tahir Faslı'nı dinleyeceksiniz. Sedat Oytun Ud'la Tahir Aydoğdu Kanun'la müşterek taksim yapacak.

0: Saat 18.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu'na katılmak üzere gittiği ABD'nin New York kentinden İstanbul'a döndü. Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir tarafından Atatürk Havalimanı Devlet Konuk Evi'nde karşılandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York'ta Türk Evi'nde İletişim Başkanlığı ve SETA'nın ortaklaşa düzenlediği ABD'li düşünce kuruluşu temsilcilerini bir araya getiren toplantıda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması'nın bölge için önemini vurguladı. Coğrafyamızda eksikliğini hissettiğimiz istikrar eksenini tesis etmeyi amaçlıyoruz, dedi. Erdoğan, Hürmüz Boğazı'nda seyri sefer serbestisinin oluşturulmasının zaruri olduğunu da kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün önemini de vurguladı. Ülkenin terör örgütlerinden tamamen arındırılması önceliğimiz olmayı sürdürüyor, açıklamasını yaptı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Meclise düşen mesuliyetlerden ilki, kanunun tatbikini kurulacak izleme komisyonu eliyle takip etmektir, dedi. Kurtulmuş, meclisin vazifesi, Türk'ün gururuyla Kürt'ün onurunu aynı hukukta koruyan müşterek hayatı kurumsal hale getirmektir, ifadelerini de kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşma dolayısıyla teşekkür etti. Sessiz milyonların sesi olduğu güçlü ve etkileyici mesajlarıyla Türk milletinin haklı duruşunu bütün dünyaya duyurdu, dedi. Bahçeli, Birleşmiş Milletler'in mevcut yapısının reforme edilmesi gerektiğini belirtti. Dünya beşten büyüktür yaklaşımı daha adil bir düzen arayışının ifadesidir, dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul, İsrail Savunma Bakanı Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine sert tepki gösterdi. Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her konuşmasından sonra, soykırım şebekesinin mensupları hukuk önünde insanlığa karşı işledikleri suçlardan dolayı hesap verecekleri günleri daha çok hissediyorlar, ifadelerini kullandı. Milli Savunma Bakanlığı haftalık bilgilendirme toplantısı 3 denizde devam eden deniz kurdu tatbikatındaydı. Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükselten adımlara Milli Savunma Bakanlığı'ndan net ve kararlı bir uyarı geldi. Kıbrıs Rum kesimi ve Ege adalarındaki silahlanma çabalarının barışa katkı sağlamayacağını belirten bakanlık, gerekli tedbirleri alıyoruz, dedi. Türk kıta sahanlığında da izinsiz hiçbir faaliyete müsaade edilmeyeceği vurgulandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, İstanbul Bayrampaşa'da 1 milyar 150 milyon lira değerindeki spor yatırımlarının tanıtım programında rakamları paylaştı. Osman Aşkınbak, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacı için yapılan yatırımlarla 1 milyon yatak kapasitesine ulaşıldığını ifade etti. 1 milyon 600 bin gence burs ve kredi imkanı sağlandığını söyledi. CHP'den istifa eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kararın ardından ilk kez konuştu. Aslında istifayı düşünmediğini belirten Yavaş, kararında CHP sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarının etkili olduğunu söyledi. Yasa dışı bahis ağına 7 ilde operasyon düzenlendi, 24 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. Şüphelilerin hesaplarında 2 milyar 155 milyon liralık para hareketliliği tespit edildi. Zanlıların internetten yasa dışı bahis oynattıkları belirlendi. ABD-İran arasında arabuluculuk çabaları sürüyor. İran Dışişleri Bakanı Arakçı, ABD heyetinin ardından Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar'la New York'ta bir araya geldi. İran Silahlı Kuvvetleri ise en kötü senaryo hazırlanıyoruz açıklaması yaptı. ABD basını İran Savaşı'na katılan 8 ABD'li denizcinin intihar girişiminde bulunduğunu öne sürdü. Rusya Ukrayna'da 4 yerleşim yerini ele geçirdi. Rusya'nın saldırılarında 10 Ukraynalı hayatını kaybetti. Danimarka istihbaratı da Rusya'nın Avrupa'ya yönelik hibrit saldırılarını artırabileceği uyarısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

Evet efendim. Kıymetli sazende arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İcraları için, bana eşlikleri için programı böyle açmak istedim. Seslerine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız, kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Kıymetli dinleyicilerimiz, hemen programımızın başında hatırlatmak istiyorum. Tekrar yayınımız yine bu gece saat 12'de sizlerle TRT Name radyo kanalımızda sizlerle olacaktır. Bugün programımızı değerli ses sanatçısı, kıymetli bestekar, birçok konuda gazino programları olsun, radyo programları olsun öncülük yapmış değerli bir sesin bestesiyle açmak istedik. Kıymetli Zeki Müren'i sizlere eserleriyle anlatmaya çalışacağız. Bugün 24 Eylül 1996 yılında, yani tam 24 Eylül'de, tam bugün de, bundan ortalama 30 sene önce kendisini kaybettik. Bazı isimler vardır ki aradan yıllar geçse de sesi susmaz, adı unutulmaz, bıraktığı iz silinmez. Zeki Müren de böyle bir sanatkardı. Sadece eserleriyle değil, zarafeti, sahne duruşu ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bugün sanat güneşimizin ışığının hiç sönmediğini bir kez daha hatırlıyoruz. 30. ölüm yıl dönümünde değerli sanatçı Zeki Müren'i bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Değerli sanatçımızın kıymetli besteleriyle sizlerin huzurundayız. Bütün repertuarı Zeki Müren'e ayırdım. Zeki Müren'in çok güzel ve benim de okumaktan büyük keyif aldığım Hicaz bir eseriyle başladık programa. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın dedik. Yine şimdi pek icra edilmeyen bir Hicaz eserini okumaya çalışacağım. Bunu kendisinden taş plakta dinlemiştim ben. Ve radyoya girdiğim yıllarda da bir iki kez icra etmeye çalıştım. Her gün eski bir rüya

0: TRT Name.
1: Birçok şarkıya imza atmış, sadece besteleriyle değil icrasıyla da ülkemize şarkıları tanıtan, damga vuran büyük bir bestekar. Zeki Müren gerçekten anlatmayla bitecek bir sanatkar değil. Çünkü birçok yönü var. Sahneye yenilikler getirmesi, T sahneyi getirmesi, sahnedeki değişik kıyafetlerle izleyicinin karşısına çıkması ve dinleyiciyi ve seyirciyi hep şaşırtarak çok ciddi ve güzel, önemli bir şov yapması da ayrı bir özellik. Kendine has, radikal kararlarla çok önemli adımlar atmıştır. Ve Türkiye'de o zaman birçok insanın, hatta kimsenin cesaret

edemediği şeylere kendisi cesaret ederek ülkeye kendisini kabul ettirmiştir ve kanıtlamıştır. Ve devlet sanatçısı unvanını da almayı 1991 yılında hak etmiştir. Şimdi yine Zeki Müren'in Hicaz Uzal makamında bir eserini okumaya çalışacağım. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız. Istırabın zehrini içiverdi aşkımız.

Evet efendim, Hicaz makamındaki bu şaheserini de bestekarın okumaya çalıştım. Şimdi 1959 yılında bir plağı okudu. Güzel bir şarkı var, fantazi bir eser var kendisine ait. Bu eser 1959'dan sonra hiçbir yerde okunmadı efendim. Bildiğim kadarıyla sadece Emel Sayın'ın icrası olduğunu biliyorum. Sonrasında Zeki Müren'in bu şarkısının hiç çalınmadığını ve okunmadığını kendim tespit ettim ve 2017 yılında Zeki Müren ve Münir Nurettin Selçuk konseri vermiştik Ankara Radyosu'nda, Arı Stüdyosu'nda bir konser vermiştim. Bir saatlik ve bu eseri repertuara koymak istedim ve 1959'dan sonra 2017'de ilk kez radyo mikrofonlarında ve televizyonda bu eser okundu. Şimdi sizlere bu eseri tekrar icra etmek istiyorum. Hani gelecektin bana, ne zaman? Yine sevecektin beni, ne zaman?

0: TRTname.
1: Evet, Hicaz makamındaki eserlerini bitirdik Zeki Müren'in. Şimdi hepinizin kulağında olan ve benimle beraber arabanızda, evinizde, kahvenizi yudumlarken ya da şu an akşam yemeğinizi yerken benimle okuyacağınız çok güzel bir valse sıra geldi. Suzinak makamında. Zaten Suzinak deyince musikiye ilmi olan, ilgisi olanlar hemen şarkının ne olduğunu anladılar. Güfte ve beste Zeki Müren'e ait. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Öyle tam bir akustik havada size bu valsi okumaya çalıştım Suzinak makamında arkadaşlarımın eşliğiyle. Şimdi Zeki Müren'in yine dillere pelesenk olmuş başka bir şarkısına geçiyoruz. Uşak makamında çok güzel bir eser. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

0: TRTname.
1: Uşak makamında okuduğumuz eserin başında kanunuyla bize taksim yapan kıymetli Cemil Atikoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu güzel taksimi için bize güzel yol gösterdi. Biz de eseri icra etmeye çalıştık. Şimdi Nihavend makamına geçiyoruz ve yine Zeki Müren'in pek okunmayan, çok okunmayan, az rastlanan bir eserini sizlere yine icra etmeye çalışacağım. Eserin başında Nihavend makamına giriş taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe'den dinleyeceğiz. Gelirsin bir gün diye bekledim, sana kandım. Kavuşmak ümidiyle beyhude oyalandım. Hasretin ateşini bağrıma basıp yandım. Yalanmış hep sözlerin, ne yazık, ben aldandım.

Evet efendim. Hunyavent şaheseri de sizlere okumaya çalıştım. Şimdi 1953-54 yıllarına gidiyoruz. Zeki Müren'e en büyük şöhreti kazandıran bir film şarkısı, ilk filmi, filmin eseri, filme adını veren.

isim. Şarkı, özür dilerim, filme ismini veren şarkı. Sözler Sabih Gözen'e ait, beste Zeki Müren'e ait. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, beklenen şarkı.

Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık. Gönül boş, gözüm yaşlı, dudağım da hıçkırık. Hüzzam makamına giriş taksimini, violonselle Ahmet Dinleyen'den dinliyoruz.

Evet efendim. Zaman o kadar hızlı geçti ki aslında okuyacağımız bir iki şarkı daha vardı. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok değerli sanatçılarımız: kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil

Küçükoğlu, Udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Onbaş, onlara da en güzel sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Seslerimizi sizlere iletiyorlar. Programımızın ön hazırlığını yapıyorlar. Var olsunlar. Ve solistiniz bendeniz Alper Diler. Sizlere son bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ve Manolyam diyoruz.

İstanbul'dan merhabalar, TRT Name'ye hoş geldiniz sevgili dinleyenler. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi programıyla bir kez daha huzurlarınızdayız. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. Mikrofon başında ben sunucunuz Tayfun Öçal. Bu akşam programımızı sizler için Melek Hancı hazırladı. Teknik yönetimde Eyüp Caca eşlik edecek 2 saat boyunca bizlere. Bugün Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi, sanat güneşi Zeki Müren'i aramızdan ayrılışının 30. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anarak açıyoruz programımızı. Besteleri, yorumu ve sanatımıza kattığı eşsiz değerlerle gönüllerde yaşamaya devam eden Zeki Müren'in eserleri bu akşamki müzik yolculuğumuzun da en özel duraklarından biri olacak. Önümüzdeki 2 saat boyunca Türk musikisinin seçkin eserlerini usta sanatçılarımızın unutulmaz yorumlarıyla dinleyeceğiz. Programımızın başındaysa Zeki Müren'in kendi bestesi olan Şimdi Uzaklardasın adlı eserle hasretin en zarif namelerine kulak vereceğiz. Ardından yine bir Zeki Müren bestesi olan Sabih Gözen'in güftesini yazdığı Gözlerinin İçine Başka Hayal Girmesin adlı eseri dinleyeceğiz.

seni görmesin. Benden evvel başkası seni görüp sevmesin.

Sanat güneşimizin kendi kaleminden ve sesinden hasretin en zarif namelerini dinledik. Taksimler 6 Aralık 1931'i gösterdiğinde Bursa'da kereste tüccarı Kaya Bey ile Hayriye Hanım'ın tek çocuğu olarak dünyaya gelmişti Zeki Müren. Müziğe olan tutkusu daha ilkokul yıllarında fark edilmiş, aynanın karşısında elinde oyuncaklarıyla şarkılar söyleyen o küçük çocuk, gelecekte koca bir ülkenin kalbini fethedeceğinin sinyallerini daha o günlerden vermişti. Lise eğitimi için geldiği İstanbul'da sadece musiki üstadlarından dersler almadı. Aynı zamanda İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Süsleme bölümünü bitirerek desen tasarımcısı oldu. Onun sahnesindeki o ışıltılı kostümleri, podyum tasarımlarını işte bu akademik gözün ve estetik ruhun eseriydi. Şimdi onun asil ruhunun tasarladığı bir başka nihavend motife, Zeki Topçuoğlu'nun sesinden Yaprak Dökümü Mevsimi Geldi adlı eserine kulak veriyoruz.

Bir demet Yasemen aşkımın tek hatırası. Zeki Topçulu oğlunun ardından Ayfer Er'in bu yorumuyla sanat güneşimizin Nihavend bestelerine kulak vermiş olduk. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında usta müzisyenlerin dikkatini çeken Zeki Müren, 1950 yılında henüz 19 yaşındayken TRT İstanbul Radyosu'nun açtığı solist sınavını 186 aday arasından birincilikle kazandı. 1 Ocak 1951'de radyoda canlı olarak yayınlanan ilk konseriyle tüm Türkiye'yi büyüledi. O gün radyoda onu dinleyenler arasında dönemin efsane sanatçısı Hamiyet Yüceses de vardı. Ve stüdyoya koşarak bu genç dehayla tanışmak istemişti. Şimdi yine bir ara veriyoruz efendim. Usta sanatçımızın kaleminden çıkan hüznün ve buruk aşkların namelerini dinleyeceğiz. Önce Güzin Değişmez'in sesinden Zehretme Hayatı Bana Cananım, ardından Cengiz Han Sönmez'in yorumuyla Rüzgarlara Kapılmış Kuru Yaprak Misali isimli eserleri dinleyeceğiz.

Akşamın sesinde usta yorumcuların sesinden Zeki Müren'i dinlemeye devam ediyoruz. Radyodaki başarısının ardından sahnelerinde aranılan ismi olan sanatçımız 1955 yılında Manolyam adlı şarkısıyla Türkiye'de ilk kez verilen Altın Plak Ödülü'nün sahibi oldu. Sahne dünyasında tam anlamıyla bir devrim yaratmıştı. Türk musikisi konserlerinde ilk kez T podyum kullanan, saz heyetine tek tip kıyafet giydiren ve o dönem için sıra dışı olan ışıltılı kostümleri cesurca taşıyan ilk isim yine oydu. Müziğiyle kulağa, zerafetiyle göze hitap eden sanat güneşimiz halkın kalbinde öyle bir taht kurdu ki adı artık bir ünvandan çok daha fazlası oldu. Sırada usta sanatçımızın o dönemlerin neşesini ve enerjisini yansıtan Muhayyer Kürdi eseri var. Mine Geçili yorumuyla dinleyeceğiz. Hayat bazen tatlıdır, sevenler kanatlıdır.

Geçili'nin o güzel yorumunun ardından programımızın ilk yarım saatlik bölümünü de geride bırakıyoruz efendim. Zeki Müren'in sadece sahnelerin değil Yeşilçam'ında unutulmaz jönlerinden biri olduğunu hatırlatarak elbette rol aldığı 18 filmle sinemada da milyonların kalbine taht kurmuştu Zeki Müren. Ve 30. ölüm yıl dönümünde değerli sanatçımıza ayırdığımız bölümünde sonuna gelmiş olduk. Programımızın bu dakikasından itibaren sanat güneşimizin o eşsiz sesinden tanıdığımız diğer kıymetli bestekarlarımızın eserlerine geçiyoruz. Ruhu dinlendiren Uşak makamıyla başlayacağız. Sizi kesintisiz bir musiki ziyafetiyle baş başa bırakmadan önce kulak vereceğimiz bu dört eşsiz Uşak eserin künyelerini paylaşalım efendim. İlk olarak Alp Arslan'ın seslendireceği Bilge Özgen bestesi Sevgi Dolu Şu Gönlümle başlayacak yolculuğumuz. Bahadır Özüşen yorumuyla Zulmetle Ayrılık bestesi yapan ve Ayşe Tunalı'nın kadife sesinden bir Zekai Tunca klasiği olan Haklısın isimli eserlerle devam edeceğiz. Bu güzel Uşak eserler blokunu Yıldırım Bekçi'nin yorumladığı Ne Mektup Geliyor Ne Haber Senden ile tamamlayacağız. Şimdi kelimeler yerini namelere bırakıyor.

Uşak makamındaki eserlerimiz sona erdi. Saatlerimiz de 19.52 oldu bile. Neredeyse bir saattir birlikteyiz efendim. Akşamın Sesi İstanbul'dan canlı yayınla devam ediyor. Şimdi hüzzam eserler başlayacak programımızda. Onlardan ilki bir kadın bestecimize, Semahat Özden Ses'e ait güftesi Mahmut Nedim Güntel tarafından yazılan şarkıyı Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. Dün gece mehtaba dalıp hep seni andım.

silemezler gönlümden ne aşkını ne seni. Ayşe Taş'tan dinledik efendim Hüzzam eseri. Beste Selahattin Altınbaş Güfte, Aslan Tunçatay'a aitti bu eserde de. Yeni saatimize girmiş bulunuyoruz. Hüzzam eserlerimiz devam ediyor. Emel Sayın gelecek mikrofona. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hasan Özcan Balım'a ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. At kadehi elinden.

Talih'in elinde oyuncak oldum. Arif Sami Toker'e ait hüzzam eseri Belgin Gök'ten dinledik. Bu akşamın son hüzzam şarkısını ise Muazzez Ersoy seslendirecek. Bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Salih Korkmaz'a ait bir şarkı. Kadere bak.

gülmüşüm. Senin umurunda mı? Cengiz Yung'a yorumuyla dinledik efendim. Hicaz şarkıyı, bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Salih Korkmaz'a aitti bu eserin. Hicaz eserlerimiz devam ediyor.

Hasretim sana sanki bin yılı uzakta gibi. Zeynettin Maraş'ın Hicaz klasiğini Hasan Eylen'den dinledik efendim. Şimdi Kürdi ile İcazkar şarkılara başlıyoruz akşamın sesinde. İlk olarak Ahat Uruk'u dinleyeceğiz. Bestesi Selahattin İçli Güftesi Cansın Erol Ozan'a ait eserde. Hüzün zaman zaman deli dalgalarla gelir.

Tamam, Umut Akgürek'ten dinledik. Zekai Tunca'ya ait bu besteyi, güftesi Aşkın Tuna'nındı, Kürdi makamındaki eserin. Şimdi Elif Güreşçi gelecek mikrofona. Nihavend makamında bir Suat Sayın eseri seslendirecek sanatçımız. Gündüzüm seninle, gecem seninle. Ardından Muazzez Abacı'dan bestesi Selçuk Tekay, güftesi Ünal Narçın'a ait Unutamazsın'ı dinleyeceğiz.

Gözünde büyütme gönül derdini. Metin Milli'den dinledik Hüseyin'i eseri. Bestesi Hüsnü Üstün, güftesi Hasan Karakuş'a aitti. Ve bu şarkıyla birlikte efendim bu akşam da Akşamın Sesi programının sonuna geldik. Teknik yönetmenimiz Eyüp Caca, yapımcımız Melek Hancı'ydı bu akşam ve mikrofon başında ben vardım, sunucunuz Tayfun Öçal. Bu akşamı bizlerle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz siz name dostlarına. Bu akşam Türk sanat müziğinin unutulmaz sesi Zeki Müren'i vefatının 30. yılında sevgi ve saygıyla andık. Bu anlamlı akşamı bestesi Muzaffer Özpınar, sözleri usta şair İlhan Behlül Pektaş ve Zeki Müren'in ortak kalemine ait olan o eserle tamamlıyoruz. Ben Zeki Müren. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

Kimsesizlerin kimsesizliğim. Kimsesizim. Yalnızların yalnızıyım. Yalnızım. Dertlilerin dertlisiyim. Dertliyim. Aşıkların aşkıyım. Aşıkım. İsmim Mesut, göbek adım Bahtiyar. Yıllarca hep böyle bildiniz siz. Mesut Bahtiyar'dan şarkılar dinlediniz.

0: Kıymetli TRTname dinleyicilerimiz, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Birsel Acar, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şenocak ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji, sizlerle yeniden buluştuğumuz için mutluyuz. Ve bu akşam yine programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Hani geçen hafta hatırlarsanız bizler eşlik etmeye doyamamıştık ya. Tabii ki eminim sizler de dinlemeye doyamamışsınızdır. Ruhumuza işleyen o muhteşem sesi ve yorumuyla dinlemeye doyamadığımız, güzel enerjisiyle ve sohbetiyle kalplerimizi ısıtan TRT İstanbul Radyomuzun çok değerli sanatçısı Mine Geçili bu hafta yine bizlerle olacak. Mine Hanım, bizi kırmadınız. Bu hafta da yine birlikte olmaktan inanılmaz mutluyuz. Hoş
1: çok
0: geldiniz.
1: Çok teşekkürler. Hoş bulduk. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
0: Evet, sohbete başlayacağız ama önce isterseniz güzel bir eserimiz var. Onu seslendirelim.
1: Güftesi Turgut Yarkent'e ait, bestesi Avni Anıl'a ait nihavend bir eser. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum diyeceğiz ama eminim yine radyolarının başında eşlik edecek bize sevgili dinleyicilerimiz. Haydi buyurun.

0: Gönüllerinize sağlık. Çok
1: teşekkürler.
2: Esas sizin yorumunuza, sesinize, ruhunuza, gerçekten enerjinize sağlık. Çok çok keyifliydi size eşlik etmek.
0: Teşekkürler.
2: Evet. Mine Hanım, TRT İstanbul Radyomuzda ve TRT Müzik kanalında yaptığınız çok güzel, çok başarılı programlar var. Büyük bir beğeniyle izliyoruz gerçekten her hafta.
0: Çok teşekkürler.
2: Peki bu çalışmaların haricinde farklı projeleriniz, çalışmalarınız da var mı?
0: Şöyle, zaten bizde özellikle müzisyenlerde herhalde çalışmak bitmiyor. Aslında çalışmayı seven herkesin İşi hiç bitmez diye evet. düşünüyorum ben. Elimden geldiğince yine mesela taş plakları dinlemeyi çok seviyorum. Oralardan eser çıkartıp çalışmayı seviyorum. Onun haricinde yönettiğim iki tane korom var. Bir tanesi Üsküdar Vuslat Türk Müziği Topluluğu, bir tanesi Ankara Mine Geçili Türk Müziği Topluluğu. Onlarla birlikte zaten çok çok fazla vaktim geçiyor ve onun haricinde de bazen tekli çalışmalar yapıyorum. Eşimle birlikte bazı düzenlemeler yapıyoruz.
2: Ne
0: o
2: güzel.
0: Çalıyor, ben söylüyorum.
2: Ne güzel.
0: Böyle vakit geçiyor ama zaten vaktimin çoğunu da kızlarım zaten
2: evet.
0: alıyor. Onlarla da hayatın nasıl geçtiğini bilmiyoruz. Yani su gibi akıyor
2: büyük
0: günler.
2: Büyük bir enerji kaynağı değil mi?
0: Evet, evet, evet.
2: Ne güzel, evet. Evet, Ezo ve Zeyno ile ilgili daha sonraki şarkımızdan sonra yine konuşacağız tabii ki. Evet,
0: tabii ki.
2: Şimdi sırada yine güzel bir şarkımız var.
0: Evet, hatırlar mısın beni bir zamanlar diyeceğiz. Güfte Hüseyin Aydınkaya, beste Vecdi Seyhun'a ait. Buyurun.

0: Çok çok güzel. Gerçekten sağ olun, var olun.
1: Ne demek? Çok tatlı şarkılar böyle insanın gönlünde gerçekten baharlar açtırıyor, değil mi?
0: Evet,
1: Çiçekler açtırıyor ve
0: kesinlikle.
1: söylerken de çalarken de, değil mi Onurcuğum? Bir gülümseme, bir
0: Evet.
1: güzel mutluluk yayılıyor
0: Değil mi?
1: etrafa.
0: Enerji, mutluluk, aynen öyle. Çok da güzel bir repertuar
2: Sen de güzel
0: getirmişsiniz. Çok.
2: yorumluyorsun ama.
1: Ay, çok teşekkür
0: Aynen öyle,
1: ederim.
0: kesinlikle. Çok büyük bir
1: Birsel'cim,
0: zevk.
1: sen de aynı hisse misin bizimle? Evet, teknik masadan
0: Evet.
1: kalp işaretleri
0: Evet.
1: geliyor bize.
0: Bir selamcığımıza buradan sevgiler. Mine Hanım, çok başarılı bir sanatçı olmanızın yanında çok başarılı, çok ilgili, sevgi dolu bir annesiniz aynı zamanda.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Evet, Ezo ve Zeyno'yu takip ediyorum. Çok tatlılar maşallah. Gerçekten. Onların müzikle ilişkileri nasıl? Sizi kesin örnek alıyorlardır.
1: Şöyle, zaten ilk programda da dediğim gibi onlar da müziğin içine doğdular. Ben yani hamileliğimde de hiç işimi bırakmadım. Hatta doğumdan bir gün önce konser vardı.
0: Gerçekten mi? Ah, ne güzel.
1: Evet, ve yani konserin ertesi günü doğdular. Şöyle, müziğe tabii ki ilgileri kaçınılmaz, yetenekleri de öyle. Çünkü baba müzisyen, anne müzisyen olunca biraz kuvvetli taraf oluyor galiba.
0: Tabii.
1: Zeyno piyano çalmak istiyor ve ders alıyor. Ezo da bateri çalıyor.
0: Oo, ne güzel.
1: Ama her türden, işte türkü de söylüyoruz evde, işte pop şarkısı da söylüyoruz, yabancı şarkı da söylüyoruz
0: Ne
1: ama
0: güzel.
1: Türk müziği de söylüyoruz. Ben istiyorum ki bütün şarkılarla, bütün o güzel ama doğru müziklerle kulakları dolsun. Çünkü on bizim kültürümüzü yaşatacak çocuklarımız. O yüzden
0: Kesinlikle.
1: ben çok önem veriyorum ve her anda bunu söylüyorum konuştuğumuz anlarda. Konuştuğumuz topluluklarda da bence bütün aileler çocuklarına gerçekten doğru müzikleri, işte doğru kültürleri, kültürümüzün en güzel yerlerini onlara anlatmalılar. Çünkü bizimle birlikte bir nesil bitecek ama başka bir nesil devam edecek.
0: Kesinlikle doğru.
1: Ve en büyük mirasçılarımız olarak onlar kalacaklar. Ben istiyorum ki onlar, mesela hep ailelere söylüyorum. Bakıyorsunuz çocuk ilgilenmiyor. Aslında o an resim yapıyor ya da etrafa bakıyor ya da belki oyun
0: Evet.
1: oynuyor. Çağımızın kaçınılmaz sonu.
0: Evet.
1: Onlar oyun oynarken bile siz arkada, arka fonda çaldığınız her şey onların beyninde hemen kazınıyor.
0: Kesinlikle.
1: Ve inanın, hep şu replik vardır ya, ya annemin mutfakta söylediği şarkı.
0: Evet.
1: Aslında siz zannediyor musunuz ki o çocuk mutfağa gidip annesini dinliyor? Dinlemiyor. İçeride başka şeylerle ilgileniyor.
0: Tabii.
1: Ama seneler sonra ben hep bununla çok karşılaştım. Gittiğim özel konserlerde, işte mesela bir yerde şarkı söylerken biri hemen geliyor mu? Aa, annemin söylediği şarkıydı bu. Hep bu repliği hayatımız boyunca duyduğumuz için aslında çok önemli ve bize
0: Çok.
1: yol gösteren bir replik bu. O yüzden bence bunu ciddiye almamız gerekir. Ben de evde olabildiğince oynuyoruz, resim de yapıyoruz, işte parka da gidiyoruz. Ama biz çalışırken gerçekten kızlar geliyorlar. Anne, biz de bu şarkıyı öğrendik, söyleyelim
0: Ne
1: mi diye.
0: güzel.
1: Çok hoşuma gidiyor
0: Ne
1: yani.
0: kadar güzel bir şey. Evde tabii ki müzik ortamı olunca hiç ilgilenmeseler bile dediğiniz
1: Tabii.
0: gibi kulaklarının bir köşesinde mutlaka kalıyor ve çok önemli bir şey. Söyledikleriniz
1: Hani
0: çok önemli.
1: enstrümanları tanıyorlar
0: Evet.
1: mesela, biliyorlar. İşte söylüyoruz, kemanın annesi, kemanın babası, işte böyle böyle onların daha böyle yaşlarına inerek böyle güzel güzel
0: Evet.
1: anlattığınız zaman, işte notaları bilmeleri bence çok önemli. Çocuklar sadece ders çalışmaktan yana biraz da gerçekten böyle şeylerle ufuklarını açmalılar diye düşünüyorum. Sadece ders ve başarı odaklı olmamalı o
0: Kesinlikle.
1: çocukların hayatı. Çünkü çocuk adı üstünde.
0: Bunlar çok önemli bilgiler gerçekten. Verdiğiniz bu deneyim anne babalara yol gösterici olur umarım.
1: Yani annem ve babam

0: Beni böyle büyüttüğü için ben de
1: Ya evet ama
0: bir nesil
1: doğru.
0: sonrasında böyle
1: Tabii ki, tabii
0: aktarıyorum.
1: ki. Özellikle de çocuklarımız, gençlerimiz kendi kültürel müziklerimizle tanışmalı. Tabii ki her şeyi dinlemeliler ama ben çok önemsiyorum geleneksel müziklerimizi. Ezo ile Zeyno
0: Evet.
1: da böyle büyüdüğü için onları da
0: Çok şükür.
1: takdirle, sevgiyle takip ediyorum.
0: Çok sağ ol.
1: Yolları açık olsun, şansları güzel
0: İnşallah bütün
1: olsun.
0: çocuklarımızın hayatı çok güzel olsun.
1: İnşallah. Evet. Güzel bir şarkıyla devam edelim.
0: Evet. Ve Hicaz bir eser var sırada. Kaptanzade Ali Rıza Bey'in bir eseri. Güftesi Ömer Bedrettin Uşaklı'ya ait. Kapıldım gidiyorum bahtımın rüzgarına diyeceğiz.

0: Evet, çok güzeldi gene. Hicaz da
1: Teşekkürler.
0: güzel, sesiniz de gerçekten çok keyifli, yorumunuz çok keyifli.
1: Elimden geldiğince okumaya çalışıyorum. Sizler öyle güzel eşlik ediyorsunuz ki vallahi ben de kaybediyorum kendimi.
0: Sağ olun. Saatlerce çalarız değil mi Mine
2: Hanım? Tabii ki, saatlerce.
0: Vallahi çok keyifli, evet. Peki Mine Hanım, son olarak öğrencilik yıllarınıza dönersek, nasıl bir öğrenciydiniz? Ve biraz önceki konuyla bağlantılı aslında, Türk müzikisiyle ilgilenen gençlerimize yol göstermek amacıyla, ki siz çok önemli bir örneksiniz bence Türk müzikimiz adına, ne tavsiye etmek istersiniz?
1: Öğrencilik yıllarıma dönersek, okulu en fazla senede bitirmiş öğrencilerden bir tanesiyim. 5 yıllık okul, 7 yıldır.

0: Bilinçaltına yerleşmiş.
1: Korkuyorum valla. Gerçekten öyle ama beni tanıyan arkadaşlarım çok iyi biliyor. Çok anlatırım ben bunu.
2: Gerçekten evet.
1: Onun haricinde de gençlere zaman zaman böyle söyleşileri olduğu zaman diyorum ki tek bir şey söylüyorum. Doğru kayıt dinleyin. Meşk usulü çalışın.
2: Çok önemli.
1: Sadece makamları, usulleri yazım anlamında bilip ezberlemek bir şey değil. Uygulama.
2: Doğru.
1: Her zaman bunu söylüyoruz ya. Ve bizim müziğimiz meşk usulü. Çalacaksınız, söyleyeceksiniz. İşte hep birlikte eser geçeceksiniz. Ben çocukluğumdan beri böyle büyüdüm. Hani ben alıp mesela notayı işte Hicaz makamını anlat demek yerine Hicaz makamı bir şey değil mi? Enstrümanınız aynen. varsa enstrümanınızla evet. taksim yapmanız. İşte ya da sesinizle atıyorum bir eser okumanız. Bence bunlar özellikle konservatuar okumak isteyen ya da konservatuar okuyan öğrencilerimiz için çok önemli olan. Ve en önemli şey doğru kayıt, doğru solist. Evet. İnanın nota okumanıza gerek yok. Çünkü siz doğruyu zaten oradan almış oluyorsunuz. Hayatta bence özellikle solistlerin en zorlandığı şey eğer notayla da çok irtibatı yoksa kulakta kalan yanlış kayıtlar.
2: Evet, evet.
1: İnanın bazen notada bile zorlanıyoruz.
0: Evet.
1: Bu yüzdendir ki ben hep mesela taş plaklar dinliyorum.

0: Bakarım kimin kaydı var. Bir dinleyeyim bakayım ne yapmış. Çünkü prozodi anlamında da çok önemli olduğunu düşünürüm. Hep gençlere tavsiyem yani budur ve şunu da söylüyorum. Mesela enstrüman anlamında enstrüman maalesef ki nankör.
1: Çok
0: Eğer
1: evet.
0: elinizi almazsanız, çalmazsanız, onu icra etmezseniz çok çabuk o sizden ayrılmış oluyor bile.
1: Çok doğru.
0: O yüzden mutlaka günde 2 saat, 3 saat alıp bir şekilde geçmek lazım. Yani o enstrümanla olan o güzel duyguyu korumak lazım diye düşünüyorum. Bilmem, hep yaşadıklarımdan, tecrübelerimden konuştum. Dilerim anlaşılmışımdır.
1: Evet, bunları sizden duymak tabii ki çok önemli.
0: Çok
1: Umarız
0: teşekkür ederim.
1: gençlerimiz de radyoları başında bunları dinliyorlardır ve önemserler. Çok doğru fikirler çünkü. Çok teşekkür ederiz
0: Ben
1: bu
0: çok teşekkür
1: paylaşımlar için.
0: ediyorum. Sağ olun.
1: Evet Mine Hanım, son eserimize geçeceğiz ama sizinle sohbet gerçekten çok keyifli, şahane. Şarkıları hiç söylemiyorum bile yani, bugün
0: Sizinle de öyle
1: gerçekten çok
0: gerçekten.
1: ayrı bir keyif yaşattınız bize.
0: Sağ olun.
1: Burada olduğunuz için gerçekten çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederiz.
0: Ben de çağırdığınız için çok teşekkür ederim. Çok güzeldi sizlerle birlikte program yapmak.
2: Üçüncü bölüme geçelim o zaman.
1: Haftaya yeniden istiyoruz değil mi Asım? Evet, aynen öyle. Keşke olabilse tabii. Evet değerli dinleyicilerimiz, bu akşam şahane yorumuyla TRT İstanbul Radyomuzun çok değerli ses sanatçısı Mine Geçili bizlerleydi. Biz onun muhteşem sesine, yorumuna ve tatlı sohbetine tabii ki yine doyamadık. Umarız başka programlarda yine birlikte oluruz. Son eserimiz bestesi Necip Celal Antel'e ait, güftesi Necdet Rüştü Efe'ye ait bir Türk tangosu. Sarı Yapıncak.
0: Evet.
1: Bu güzel eseri seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli ton masterimiz Birsel Acar'a, değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Ve programı hazırlayıp sunan ben Pınar Pici. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserleriyle buluşmak dileğiyle.
0: Hoşça kalın.

0: sözleri.
1: Saatler gecenin sessizliğine yaslanırken gökyüzünde yıldızlar çoktan yerini aldı. Radyoda ise Yıldız Tozları başlıyor. Her perşembe saatlerimiz 22.30'u gösterdiğinde sanatla parlayan ve yıldız gibi iz bırakan seslerin izini sürmeye devam ediyoruz. TRT Name'de Yıldız Tozları programındasınız. Bu yolculukta sizlere eşlik eden program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Höket Türen. Teknik yönetmenimiz Türkay Güner bugün size sesimizi ulaştırıyor. Stüdyoda ise bugün bir değil çift konuğum var. Ve sanırım bu akşam sorularımı dikkatli sormam gerekiyor. Çünkü biri cevap vermezse diğeri mutlaka tamamlayacaktır. Evet, stüdyo konuklarım aynı hayali paylaşan, aynı yolda yürüyen, hayatı birlikte anlamlandıran iki yürek. Güven Candan ve değerli eşi, adaşım aynı zamanda Nalan Candan. Hoş geldiniz demek istiyorum sizlere.
2: Hoş bulduk Nalan Hanım.
1: Evet, siz aslında aynı hayatı paylaştığınız gibi meslekte de bir aradasınız. Ama sizin ayrıca bir ortak yönünüz daha var, müzik. Sohbetimizin devamında bunu da keyifle konuşacağız. Ama önce dinleyenlerimize kısaca sizleri tanıtalım. Nalan Hanım'dan başlayalım.
2: Ben Nalan Candan, İzmirliyim. Ege Üniversitesi Diş Protez Teknisyenliğini bitirdim 92 yılında. 32 yıldır diş teknisyenliği yapmaktayım. Mesleğimi çok severek yapıyorum. İnsanları gülümsetmek, onlara yeni bir hayal, rüya, kendini aynada gördüğünde sevmesini sağlamak bana çok haz veriyor. Tabii biz hastaları görme şerefinde olmuyoruz. Genelde doktorlar görüyor ama biz de alçı modellerle konuşuyoruz. Fatma teyzeciğim, azıcık güler misin? Biraz da yandan bakayım. Sonrasında şimdi teknolojik durumla WhatsApp'tan ya da internetten mail yoluyla bize resimlerini ulaştırıyorlar ve o insanların mutluluk halleri gözlerinden okunuyor. Bence hayat dudaklarla başlıyor. Güzel sözlerle, güzel gülmekle, hayata dokunmak. O yüzden insanları mutlu ettikçe ben de seviniyorum. Birçok insan yetiştirdik. İstanbul'da, kah Türkiye'nin birçok yerinde, yurt dışında bile çıraklarımız oldu. Biz tabii alaylı ve mektepli kısımlardan geliyoruz.
1: Evet.
2: Onları yetiştirip yeni laboratuvarlar açtılar, düğünlerine çağırdılar, laboratuvarlarına malzeme alırken bizi aradılar. Hep arkalarında sonsuza kadar duracağımı taahhüt ettim ve hala görüşürüm, hala yetiştirmeye devam ediyorum. Yeni açılan özel üniversitelerle o kadar çok diş teknisyeni yetişiyor ki o çocuklara çok dokunmak, el vermek gerekiyor, bildiğini anlatmak gerekiyor. Üniversitelerde hocalık yaptım. Eskiden çıraklık eğitim merkezleri vardı. Oralarda hocalık yaptık. Şimdi hepsi üniversite mezunu olduğu için üniversitelerde gelecek yönetiminde bu mesleğin geleceğiyle ilgili neler yapılabilir anlatmaya çalışıyoruz. Neler eksik, neler doğru. Çünkü mesleğimiz artık dijitale gidiyor. Ağız içi tarama ürünleri çıkmaya başladı ve gelişen bir şey. Yani teknoloji geliştikçe fakat İnsan azalmıyor bizde. Görüş değişiyor. Bilgisayarda tasarımını yapan insanın gerçekten donanımlı ve bilgili olması gerekiyor. Bitmiş halini, o insanın ağzına nasıl duracağını bilmesi gerekiyor. Böylece olunca derinlik kazandı. Yani daha zevklendi. Ne bileyim, 30 senedir yapıyorum ama sanki bugün başlamış gibi heyecan veriyor bana mesleğim. Öyle olunca çocuklara da bunu anlatmaya çalışıyorum. Fakat Z mi kuşağı dersiniz, Y mi kuşağı dersiniz bilemiyorum. Onların bu heyecanı anlamaları için biraz zaman gerekiyor. Alıyorlar, alabilen. Ama alanlar da bayağı yürüyor. Çünkü alamayanlardan sonra, bizden sonraki nesil, biz gittikten sonra tabii takdir edersiniz ki 45'ten 50'den sonra yakını görememeye başlayıp iki dişi yan yana koyamıyoruz. Birilerine ihtiyaç duyduğumuzda onları yetiştirmiş olmamız gerekiyor. Onlar da haz almaya başlıyorlar. Yaratıcılık. Haşa, Allah'ın yerine kalmak gibi değil ama yeniden bir şey üretmek büyük heyecan veriyor bana. Hala ilk günkü gibi kalbim atar.
1: İnsanları gülerken görmek, evet, değil mi? Kendi yapmış olduğunuzu karşınızda seyretmek çok büyük bir heyecan olsa gerek. Evet, sevgili Güven.
3: Evet, Güven Candan benim adım.
1: Güven Candan, şimdi birimiz İzmirli, birimiz nereli?
3: İstanbullu. Ama asıl Karadenizliyim, Orduluyum. Ama doğma büyüme İstanbulluyum. Ben de Nalan Hanım'ın söylediği gibi 30 yıldır diş teknisyeniyim.
1: Şimdi aynı mesleğin içinde, değil mi, sabahtan akşama kadar, evet, devam ettiğiniz
2: 30
1: bir
2: yıldır beraber çalışıyoruz.
1: Yolunuz var. Evet. Şimdi burada bu buluşma devam ederken nerede tekrar buluşuyorsunuz? Müzikte buluşuyorsunuz, evet, değil mi? Ritim çaldığınızı biliyorum.
3: Evet.
1: şu anda devam ediyor mu?
3: Devam etmeye çalışıyorum zaman buldukça. Kursuna falan da gittim, bayağı eğitim falan da aldım.
0: Konser de verdi.
3: Konser de verdi. Kısa bir konser. Evet.
1: Evet. Şimdi bu diş teknisyenliğinin içerisinde bu hayat devam ederken koroda hem ritimle buluşuyorsunuz, siz de aynı zamanda TRT'mizin çok kıymetli bir ismi, buradan kendisine sevgilerimizi gönderelim, Meysem Özşimşir'in Bakırköy Türk Sanat Müziği Korosu'nun başkanlığını yürütüyorsunuz.
0: Evet.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Şimdi gün böyle bir iş yerinde gülümsemeler, dişlerin içerisinden çıkıp o insanları mutlu etmenin içerisinden çıktıktan sonra koroda şarkı söyler hale gelmek nasıl bir duygu?
0: Yani bir kere koro başkanı olunca sorumluluk çok daha büyüdü. Eskiden sadece bir korist olarak gittiğimiz bir yere 30 kişilik insanların da haz alması için planlar yapmanız gerekiyor. Onların gözündeki mutluluk, grup ahengi, hocamızın huzuru daha çok verim arttırıyor. Onlar mutlu olunca biz çıkışta ayrılmıyoruz. Sahile gidip darbuka çalıp şarkılar söylemeye devam ediyoruz. Dışarıda buluşuyor. Tatilde kaç kere buluştuk bilmiyorum. Korolar tatile giriyor, bizim koro girmiyor. Yani o arkadaşlarım...
1: Enerjiniz yüksek, oldukça yüksek.
0: Çok yüksek. Hocamızdan da kaynaklı bir enerjimiz var. Naif, sakin, samimi, hepimizi anlamaya çalışan, bizim de empati yeteneği yüksek bir hocamız var. Allah razı olsun, hepimizi anlıyor. Ama diğer arkadaşlarım da buna uyuyorlar. Yani o kadar büyük bir ahenk var ki fix 10-12 aradığın an 12 kişiyi bir anda o masada bulabilirsiniz en az. Onlarla o kadar güzel eğleniyoruz. Birinin doğum günü bahanesi olsun, biri olsun. Ama ben müziğe onlara gittiğim zaman yaklaşık olarak neden koroya gidilir? Rehabilite olmak için gidilir. Bir hastalıktan çıkmışsınızdır, bir yakınınızı kaybetmişsinizdir, başınıza bir şey gelmiştir. O dip kuyulardan yukarı çıkmak için müzik çok güzel tedavi ediyor. Kendim de 2021'de kanser tedavisi görmüştüm. Ve oradan çıkmak için gitmiştim aslında bir koroya. Eşim de tamam git ben de seni alırım demişti. Fakat o kapıdan bir girdi bir daha çıkamadı.
1: Siz girdiniz galiba, eşiniz de arkanızdan bir
0: yağmur yağıyordu geldi. Dışarıda beklemesin diye içeri girdi.
1: İçeri girdi, bir baktınız değil mi? Şarkıları evet, birlikte söylüyorsunuz. Evet. Şimdi sohbetimiz devam edecek. Güzel bir şarkıyı da dinleyenlerimizle paylaşacağız. Öyle zannediyorum ki radyoları başındaki dinleyicilerimiz de keyifle eşlik edecek. Onlar da benim çok kıymetlim, değerli hocalarım Neşe Öztaş ve Selim Öztaş'ın o güzel yorumuyla bir Teoman Alpay bestesini deneyeceğiz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım? Evet, Güven Bey'e de buradan ben armağan ediyorum.

0: Evet, TRTname'de Yıldız Sözleri programındasınız ve stüdyoda bir çift konuğum var. Bugün sevgili Güven Candan ve Nalan Candan'ı ağırlıyoruz Yıldız Sözleri programında. Evet, ikisi de çok önemli bir diş teknisyeni. Şimdi ben Güven Bey'le devam etmek istiyorum. Yıllardır bu protez teknisyeninizin yanında aynı zamanda yanınızda da gelen asistanlarınız ya da işte staja gelen öğrencileriniz oluyor. Onlara da bir nevi hocalık yapıyorsunuz. Bu arada da işte yaklaşık 5 yıl oldu dediniz koroya katılalı. Müzik hayatınıza ne kattı? İş yerinde daha bir huzurlu oldunuz mu? Tavsiye eder misiniz? Başka meslekten olan arkadaşlarımıza işte böyle korolara gidin. Mutlaka işte müziğin bir dalının içerisinde olun der misiniz?
1: Evet, tabii ki. Öncelikle şeyden başlayayım. Staj öğrencilerimizden ve üniversitelerden gelen öğrencilerimizden başlayayım. Biz çok eski bir laboratuvar diyor bizim sektör, diş laboratuvarı olarak geçiyor. Oraya üniversitelerimizden, bu 2 yıllık üniversitelerden staj öğrencileri geliyor.

0: halbuki. Bunlar okul başvurularıyla bize geliyorlar ve yaklaşık bir 3 hafta eğitim süreci veriyoruz. Hani bizim işlerimizi hani gözlem amaçlı eğitim.
1: Evet.
0: Yani eline iş verip de tabii ki mümkün olduğunca hızlı eğitim veremiyoruz tabii ki, ama gördükleri kadar ve şey yaptıkları kadar güzel bir staj yapıyorlar. Koro işine de gelince, müzik işine, müzik bizim Nalan Hanım'la hayatımızı bayağı değiştirdi. Yani
1: İyi ki o yağmur yağmış değil mi? Az önce Nalan
0: evet.
1: Hanım değil mi? Konuşmamızın birinci bölümünde, programımızın ilk bölümünde söyledi. Ben koroya gitmiştim. Güven Bey dışarıda beni bekliyordu. Yağmur yağıyordu. İçeri gir dedim ve sizin herhalde girişinizle
0: Evet.
1: birlikte koroda da bulunmanız başlamış oldu.
0: Evet. Aslında ben biraz çekingen bir yapım var. Hani Kore'ye gidip böyle şarkı söylemek bana çok büyük bir olay gibi geliyordu. Ama içine girince insan rahatlıyor ve huzur buluyor. Yani
1: Bu
0: müzik
1: mutlaka işinizde de yansıdı değil mi?
0: tabii ki.
1: Daha
0: Yani
1: bir huzurlu oldunuz.
0: evet.
1: O zaman şarkı söylemek lazım diyoruz
0: Evet,
1: galiba,
0: tabii
1: değil
0: ki.
1: mi?
2: Söylemek lazım.
1: Peki evde birbirinizi şarkı söyler misiniz? Evde şef kim? Böyle sorayım.
0: Evde şef tabii ki Nalan Hanım.
2: Ya konser çok yaklaştığı vakit benim mikrofonum var şarjlı mikrofonlardan. Ben tabii aynı şarkıyı 50 kere 100 kere söylüyorum. İş yerindeki çocuklara o mikrofonla sesleniyorum.
1: Buradan Meslem Hanım'a da söyleyelim. Efendim başkanınız evde çalışıyor.
2: Çalışıyoruz vallahi. Güven Bey daha iyi çalışkan öğrencidir. O şarkıyı alır, dinler, kulağa gayet iyidir. Ama koroda, amatör koroda olmak, bunları için efor sarf etmek, orada deşarj olmak, müziğin rehabilitasyon gücünü kullanmak herkese çok iyi
1: Peki
2: gelecek.
1: bu korodaki gülümsemeler dikkatinizde mi acaba?
0: Tabii ki.
2: Tabii
1: Değil
2: ki.
1: mi?
2: Tabii ki.
1: Yani herkesin gülümsemesi galiba sizin elinizden geçiyor gibi diyebiliriz, değil
2: Aynen,
1: mi?
2: aynen.
1: Güzel görünüyor karşıdan.
2: Evet.
1: Şarkı söylemenin yanında koroda başkanısınız. Bir Türk Sanat Müziği Korosu'nun başkanısınız. Konser öncesinde yaptığınız çok önemli çalışmalar da oluyor. Buradan dinleyenlerimiz, mutlaka içinde yer alan dinleyenlerimiz var ama hani bir sahneye çıkmak o kadar da kolay değil, değil mi? Gülümsetmek de sizin için çok zor ama sahneye çıkmak da hiç kolay değil, değil mi?
2: İnanın konser başladığında ben dinlenmeye başlıyorum. Hocamın arkası dönük olduğu için sürekli bana gül diye böyle işaret ediyor.
1: Tabii meslek.
2: Ben gülüyorum ama huzurla gülmek var. Yani böyle evet ya bitti artık sunuyoruz ve akış devam ediyor. Oraya gelene kadar gerçekten çok zor. Hocamın da işi çok zor. Doğru repertuar, doğru kişilerin doğru şarkıları
1: Evet, bir sahne
2: seçmesi
1: üstü hizmeti var.
2: var.
1: Seyirciyi memnun etmek var
2: Var.
1: koroda.

0: oradaki arkadaşlarımızın mutlu olması
1: Masa
0: var,
1: var.
0: değil mi?
1: Oradaki merdiven ayakta duracak hanımın oturacağı sandalyeye kadar. Koristlerin rahatlığı da çok önemli. Çünkü ayakkabılarımıza kadar düşünmek zorundayız.
0: Evet, bu arada ben de sizi sunma şerefine nail olduğum için bu
1: Evet.
0: telaşların içerisinde yer alıyorum.
1: Çok şükür siz
0: Evet,
1: olunca çok rahat oluyoruz.
0: estağfurullah. Nari Hanım ve Güven Bey bu anlamda koro için gerçekten ciddi bir emek sarf ediyor. Şimdi yine güzel bir şarkıyı dinleyelim. Bir Zeki

0: Evet, TRT Name'de Yıldız Tozları programının sonuna doğru yaklaşırken Bakırköy Meslem Özşimşir Türk Sanat Müziği Korosu'nun değerli başkanı Nalan Candan ve Güven Candan'ı birlikte ağırladık stüdyomuzda. Kapanırken koromuzla ilgili duyurularımızı da yapalım mı birlikte?
1: Tabii yapalım Nalan Hanım. Tüm sanatseverleri sanatla buluşturmak için, müzikle buluşturmak için her çarşamba Bakırköy İş İnsanları Derneği'nde 19.30-21.30 arasında bekliyoruz.
0: Evet Güven Bey, sizden de böyle bir davet alalım mı?
2: Yani müzikle rehabilite olmak için ve huzur bulmak için diyelim.
0: Mutlaka
2: Aramıza gelin.
0: korolarımıza, değil mi?
2: Evet,
0: Koromuza
2: bizim
0: devam
2: aramıza
0: edin
2: ve
0: diyorsunuz.
2: korolara.
0: Evet, birbirinizin hayatına eş olarak girdiniz. Aynı iştesiniz. Müzikle de aynı koronun içinde buluştunuz. Bugün birbirinize

Ben gibi sana aşık-ı üftade bulunmaz, sen gibi güzel dahi bu dünyada bulunmaz. Mutrip, yine gül gibi açılmazsın acep sen, bu bezmi sefa her zaman amade bulunmaz. Tabii Mustafa Efendi'nin Hüseyini makamındaki Yürük Semai'ni dinledik programımızın başında bu gece. Meral Uğurlu'nun yorumundan. Eserin başında da Aziz Şenol Filiz'in Ney Taksimi yer aldı. Hoş geldiniz. Safalar getirdiniz Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha. Bu gecede bir saat boyunca yine en güzel eserlerle huzurlarınızda olacağım. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece Hüseyini ve Evcara makamında eserlerle huzurlarınızdayız. İkinci Hüseyini eseri yine Meral Uğurlu'dan dinliyoruz. Emin Ongan'ın bir bestesi. Arz etmediğim yâre meğer yâre mi kaldı? Ya derdi dile kılmadığım çare mi kaldı? Bülbül ne acep terk-i diyar eyledi şimdi? İklim içemen yoksa yine hare mi kaldı?''

Bekir Sıtkı Sezgin'den Hüseyini makamında iki eser dinleyeceğiz. İlk eser, Reşat Özpirinçi'nin güftesini yazdığı Supi Ziya Özbekkan'ın bir bestesi. Hasretle zar-ü zar gönül, çeker firakı yarı gönül, gözünde gül-i zar gönül, harab-ı intizar gönül.

Bekir Sıtkı Sezgin'den dinleyeceğimiz ikinci Hüseyini eser, Halit Uzel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın bir bestesi. Seven yok, sevdiğim dilhun eder çok, ömür anlatmaya yetmez, keder çok.

Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait Hüseyin'i makamında bir türkü dinleyeceğiz şimdi Esma Başbuğ'un yorumundan. Ağlarım çağlar gibi, derdim var dağlar gibi, yürekten yaralıyım, gülerim sağlar gibi.

Sırada Şerif İçli'nin Hüseyin'in şarkısı var. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Yine yol göründü sevda eline, bu dağlar gönlüme dar diye diye. Bir nazlı ahunun düştüm yoluna, varayım izinden yar diye diye.

Yıldızlar Altında beraberliğimize Evcara makamında eserlerle devam ediyoruz. Ankara Radyosu Küçük Koro'dan dinleyeceğimiz Dilhayat Kalfa'nın Evcara Peşrevi'nin ardından yine Ankara Radyosu Küçük Koro'dan Sultan 5. Murad'ın şiirine Hacı Faik Bey'in Evcara bestesini dinleyeceğiz. Aldı aklı Gülşen-i Bağda Hazan, etme bülbül boş yere ahü figan.

Güftesini Fuat Hulusi Demirelli'nin yazdığı Saadet'in Kaynağın Evcara şarkısını Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Yıllarca elim kalbimin üstünde eğildim, gölgen gibi topraklara aşkınla serildim. Sensin emelim, başka temennileri sildim.

Ziya Epel'in güftesini yazdığı İsmail Baha Sürelsan'ın Evcara şarkısını Metin Everest'ten dinliyoruz. Dene mızrabını mutrip, çal, elin var olsun. Nice bir aşkımı cananıma ikrar olsun. Döküver Şevkit elinden bana bir beste düşür. O da gönlüm gibi bir hale giriftar olsun.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu gece de sonuna ulaştık böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi ümit ediyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece birlikte dinleyeceğimiz son eser Latif Ağa'nın Evcara şarkısı. Necmettin Yıldırım'ın yorumundan sunuyoruz. Açıldı sineme bir taze yare, gam-ı pinhanım oldu aşikare. Tahammül kalmadı sabra karare, acep bu derdi aşka var mı çare? Hoşça kalınız.

0: CRC Name.
1: Farklı yorumlar, sevilen şarkılar, hepsi ve daha fazlası her gün 18 haberlerinin ardından Akustik Name programıyla TRT Name'de.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.

Evet efendim. Kıymetli sazende arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. İcraları için, bana eşlikleri için programı böyle açmak istedim. Seslerine sağlık. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Alper Diler. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız, kemanda Serhat Çiğiltepe, violonselde Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda Cemil Atikoğlu, udda Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kampıçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal. Kıymetli dinleyicilerimiz, bugün programımızı değerli ses sanatçısı, kıymetli bestekar, birçok konuda gazino programları olsun, radyo programları olsun öncülük yapmış değerli bir sesin bestesiyle açmak istedik. Kıymetli Zeki Müren'i sizlere eserleriyle anlatmaya çalışacağız. 24 Eylül 1996 yılında, bundan ortalama 30 sene önce kendisini kaybettik. Bazı isimler vardır ki aradan yıllar geçse de sesi susmaz, adı unutulmaz, bıraktığı iz silinmez. Zeki Müren de böyle bir sanatkardı. Sadece eserleriyle değil, zarafeti, sahne duruşu ve kendine özgü yorumuyla Türk müziğinde unutulmaz bir iz bıraktı. Bugün sanat güneşimizin ışığının hiç sönmediğini bir kez daha hatırlıyoruz. Değerli sanatçı Zeki Müren'i bir kez daha sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhu şad olsun. Değerli sanatçımızın kıymetli besteleriyle sizlerin huzurundayız. Bütün repertuarı Zeki Müren'e ayırdım. Zeki Müren'in çok güzel ve benim de okumaktan büyük keyif aldığım Hicaz bir eseriyle başladık programa. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın dedik. Yine şimdi pek icra edilmeyen bir Hicaz eserini okumaya çalışacağım. Bunu kendisinden taş plakta dinlemiştim ben. Ve radyoya girdiğim yıllarda da bir iki kez icra etmeye çalıştım. Her gün eski bir rüya, uykusuz gözlerimde diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Birçok şarkıya imza atmış, sadece besteleriyle değil icrasıyla da ülkemize şarkıları tanıtan, damga vuran büyük bir bestekar. Zeki Müren gerçekten anlatmayla bitecek bir sanatkar değil. Çünkü birçok yönü var. Sahneye yenilikler getirmesi, T sahneyi getirmesi, sahnedeki değişik kıyafetlerle izleyicinin karşısına çıkması ve dinleyiciyi ve seyirciyi hep şaşırtarak çok ciddi ve güzel, önemli bir şov yapması da ayrı bir özellik. Kendine has radikal kararlarla çok önemli adımlar atmıştır ve Türkiye'de o zaman birçok insanın, hatta kimsenin cesaret edemediği şeylere kendisi cesaret ederek ülkeye kendisini kabul ettirmiştir ve kanıtlamıştır. Ve devlet sanatçısı unvanını da almayı 1991 yılında hak etmiştir. Şimdi yine Zeki Müren'in Hicaz Uzal makamında bir eserini okumaya çalışacağım. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız. Istırabın zehrini içiverdi aşkımız.

Evet efendim, Hicaz makamındaki bu şaheserini de bestekarın okumaya çalıştım. Şimdi 1959 yılında bir plağı okudu. Güzel bir şarkı var, fantazi bir eser var kendisine ait. Bu eser 1959'dan sonra hiçbir yerde okunmadı efendim. Bildiğim kadarıyla sadece Emel Sayın'ın icrası olduğunu biliyorum. Sonrasında Zeki Müren'in bu şarkısının hiç çalınmadığını ve okunmadığını kendim tespit ettim ve 2017 yılında Zeki Müren ve Münir Nurettin Selçuk konseri vermiştik Ankara Radyosu'nda, Arı Stüdyosu'nda bir konser vermiştim. Bir saatlik ve bu eseri repertuara koymak istedim ve 1959'dan sonra 2017'de ilk kez radyo mikrofonlarında ve televizyonda bu eser okundu. Şimdi sizlere bu eseri tekrar icra etmek istiyorum. Hani gelecektin bana, ne zaman? Yine sevecektin beni, ne zaman?

0: TRT Name.
1: Evet, Hicaz makamındaki eserlerini bitirdik Zeki Müren'in. Şimdi hepinizin kulağında olan ve benimle beraber arabanızda, evinizde, kahvenizi yudumlarken ya da şu an akşam yemeğinizi yerken benimle okuyacağınız çok güzel bir valse sıra geldi. Suzinak makamında. Zaten Suzinak deyince musikiye ilmi olan, ilgisi olanlar hemen şarkının ne olduğunu anladılar. Güfte ve beste Zeki Müren'e ait. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu.

Şimdi Zeki Müren'in yine dillere pelesenk olmuş başka bir şarkısına geçiyoruz. Uşak makamında çok güzel bir eser. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin.

0: TRT Name.
1: Uşak makamında okuduğumuz eserin başında kanunuyla bize taksim yapan kıymetli Cemil Atikoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Bu güzel taksimi için bize güzel yol gösterdi. Biz de eseri icra etmeye çalıştık. Şimdi Nihavend makamına geçiyoruz ve yine Zeki Müren'in pek okunmayan, çok okunmayan, az rastlanan bir eserini sizlere yine icra etmeye çalışacağım. Eserin başında Nihavend makamına giriş taksimini kemanla Serhat Çiğiltepe'den dinleyeceğiz. Gelirsin bir gün diye bekledim, sana kandım. Kavuşmak ümidiyle beyhude oyalandım. Hasretin ateşini bağrıma basıp yandım. Yalanmış hep sözlerin, ne yazık, ben aldandım.

Evet efendim. Hunyavent şaheseri de size okumaya çalıştım. Şimdi 1953-54 yıllarına gidiyoruz. Zeki Müren'e en büyük şöhreti kazandıran

adını veren isim. Şarkı, özür dilerim, filme ismini veren şarkı. Sözler Sabih Gözen'e ait. Beste Zeki Müren'e ait. Gözlerinin içine başka hayal girmesin, beklenen şarkı.

Beste ve güfte Zeki Müren'e ait. Bu hazan yine kalbim maziden daha kırık. Gönül boş, gözüm yaşlı, dudağım da hıçkırık.

0: TRT Name.
1: Evet efendim, beklenen şarkıyı da okuduk. Şimdi Hüzzam makamına geçiyoruz ve Zeki Müren'in yanlış hatırlamıyorsam Kırık Plak filminde okuduğu şarkıyı okumaya çalışacağım size.

Evet efendim, zaman o kadar hızlı geçti ki aslında okuyacağımız bir iki şarkı daha vardı. Ne yazık ki programımızın sonuna geldik. Değerli dinleyicilerimiz, bu akşam sazlarıyla bana eşlik eden çok değerli sanatçılarımız, kemanda Serhat Çiğiltepe, viyolon Selda Ahmet Dinleyen, klarnette Şükrü Kabacı, kanunda

Cemil Atikoğlu, Ud'da Gökhan Macit, bas gitarda Mustafa Kanpıçak, klavyede Kazım Batur Ertem ve ritim sazlarda Evren Kaya ve Kemal Kartal'a tekrar tekrar teşekkür ediyorum efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, tonmeisterimiz Mutlu Hiç Yılmaz, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Onbaş, onlara da en güzel sevgilerimi gönderiyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Seslerimizi sizlere iletiyorlar. Programımızın ön hazırlığını yapıyorlar. Var olsunlar. Ve solistiniz bendeniz Alper Diler. Sizlere son bir şarkıyla veda edeceğiz. Tekrar görüşünceye kadar huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Ve Manolyam diyoruz.

Geçmiş zaman olur ki. TRT Nami İstanbul stüdyolarından sevgi ve saygıyla selamlıyoruz sizleri. Geçmiş zaman olur ki programına hoş geldiniz kıymetli dostlarımız. Şarkılarla sevdiklerimizi yad ediyoruz, anıları tazeliyoruz, hüznü, sevinci, mutluluğu, heyecanı bir arada yaşıyoruz. Kısaca insana dair tüm duyguları beraberce paylaşıyoruz. İşte bugün yine en özel duyguları beraberce paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Türk müziğinin o eşsiz namelerinde yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel eserleri sizler için sunacağız. Bugün yayınımız Hicaz makamında şarkılarla başlıyor. Avni Anıl Hoca'nın şarkılarından oluşan 2010 tarihli Unutamıyorum albümünden bir eser paylaşacağız. Güftesi Rüştü Şardağ imzalı şarkıda Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikte olacak. Rüya gibi uçan yıllar, biraz durun, durun biraz. Kaybolan günlerim için hesap sorun, sorun biraz.

Zekai Tunca 2007 yılında yayınlanan Aşka Merakım Ezel'den isimli albümünde yer alan Güftesi Zekai Bey ile Aşkın Tuna'ya, bestesi Zekai Bey'in kendisine ait olan Hicaz şarkısını seslendirdi bizler için. Evet, karşılıksız seven gönüllerin şarkısıydı. Ben bu sonu en başından nasıl oldu fark etmedim. Her şeyimi verdim sana, sensizliği hak etmedim. Evet, ama her şeye rağmen gerçekten seven kalpler sevdiklerini başına tac etmeye devam ediyor, öyle değil mi kıymetli dostlar? Zaten sevmek de böyle bir şey değil mi diyoruz ve yine şarkılarla yol alıyoruz. Yine yüreğinde sevgiyi, aşkı hisseden kalpler için çok özel bir eserle devam edelim yayınımıza. Bir Selahattin İnal bestesinde kıymetli sanatçımız Hilal Çelebi'yi dinleyelim. Güfte Ali Orhan Arıkan imzalı. Yüreğimde ince sızı, sen ol bahtımın yıldızı, deme sakın kalp hırsızı, seviyorum Çerkes kızı.

Ankara Radyosu'nun değerli ses sanatçısı ve şefi Cemile Karabulut hocamız, Sadi Hoşses'in güftesi Tunç Kemal imzalı Hicaz şarkısını seslendirdi. Sizinle paylaştığımız bu kayıt, Ankara Radyosu'nda Metin Everes yönetiminde gerçekleştirilen Solistler Geçidi programından aldığımız bir kayıttı. Birlikteliğimize Hicaz şarkılarla devam ediyoruz. Şimdi kıymetli sanatçımız Erol Bingöl ile 1980'li yılların sonuna uzanacağız. 1987 yılında İstanbul Radyosu'nda kaydedilen bir eseri

ve sizlerle paylaşacağız. Ve bu güzel çalışmada bakın nasıl bir yıldızlar kadrosu Erol Bey'e eşlik etmiş. Kemanda Ayhan Çakır, klarnette Naci Göçmen, violonselde Sermet Kutlu, neyde Doğan Ergin, kemençede Hasan Esen, ritimde Güngör Hoşses, tamburda Erol Sayan, kanunda Hüsnü Anıl, utta Ömer Şatıroğlu ve Cemal Gediz gibi harika bir sanatçı, saz sanatçısı topluluğu Erol Bingöl'e eşlik etmişler. Efendim, beste ve güftesi Erol Sayan'a ait bu güzel Hicaz şarkıyı şimdi beraberce dinleyelim.

Ankara Radyosu'nda Ali Şen Uzan yönetiminde kaydedilen Yusuf Nalkese'nin çok sevilen bir şarkısını Celal Abacı'dan dinledik. Çatılmış kaşlarına kime düşman gibisin diye sordu sanatçımız. Kıymetli dinleyicilerimiz, biliyorsunuz zaman tünelinde, zaman yolculuğumuzda kah 80'lere gidiyoruz, kah 90'larda mola veriyoruz. Bazen 2000'li yıllara uzanıyoruz. Şimdi ise yine nostaljik bir paylaşım yapacağız sizlerle. 50'li yıllara uzanacağız. Zeki Müren'in ilk kez 16-17 yaşlarında bestelemiş olduğu bir şarkıyı sizlerle paylaşacağız. Ve bu şarkının beste ve güftesi sanatçının kendisine ait. Aynı zamanda şarkının dizeleri de akrostiş şekilde yazılmış. Zehretme bana hayatı cananım. Elemlerle doldu benim her anım. Kederinle yanıp sönse de canım. İnan ki ben sana yine hayranım.

0: anlatama, inan sana anlatama.
1: Necmettin Yıldırım, bestesi Alaaddin Şensoy, güftesi Nevin Yavuz imzalı Acem Kürti makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Sevdadır şu kalbet olan, bu gerçeği sanma yalan. Kıymetli dinleyenlerimiz, bazen sevgiler yüreklere dolup taşar da kelimeler kifayetsiz kalır. İşte o zaman duygularımıza tercüman olan bu güzel şarkılar yetişir imdadımıza. Bu şarkı onlardan biriydi. Şimdi de yine öyle bir şarkıya kulak vereceğiz. Bir Şekip Ayhan Özışık bestesi, Güfte Sadık Şendil imzalı. Kıymetli sanatçı Aylin Şengün Taşçı'nın 2012 yılında yayınlanan Huzur isimli albümünde yer alan bir kaydı sizlerle paylaşacağız. Bu şarkı aynı zamanda 1971 yılında yönetmenliğini Ertem Eğmez'in yaptığı, başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filmine de adını veren sevilen bir eser. Seni çok seviyorum, her zaman seveceğim, bin kalbim olsa sana hepsini vereceğim.

Ayrı Büyük Ataman Saadettin Öktenay'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Acem Kürdi şarkısını seslendirdi. Bu güzel ses ve bu güzel şarkı bizi yine Yeşilçamlı yıllara götürdü efendim. Şimdi ise günümüze yaklaşıyoruz ve 2011 yılında Eşref Vakti isimli albümde yer alan Muallim İsmail Hakkı Bey'in Acem Kürdi eserinde Bekir Ünlü Ataer'e kulak veriyoruz. Fikrimin ince gülü, kalbimin şen bülbülü, o günkü gördüm seni, yaktın ah, yaktın beni.

Kıymetli TRTname dostlarımız, Hicaz ve Acem Kürdi makamındaki şarkıların ardından programımızın son bölümünde sizlere Niyavend şarkılarla seslenmek istedik. Nalan Altınörs'e yine 90'lı yıllara uzandık. Sanatçının Beklenen Sensin albümünde yer alan Ziya Taşkent'in güftesi Şeyda Temuçin'e ait şarkısını dinledik. Aşkı tatmadıysan bir tek anında mutluyum deme hiç, yanılıyorsun dedi sanatçımız. Ve programımıza şimdi yine Niyavend makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Ayşe Tunalı'nın sesinden Unutulmayan Şarkılar albümünde yer alan bir Zeynettin Maraş şarkısı dinleyeceğiz. İnleyen nameler ruhumu sardı. Bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

80'li 90'lı yılların unutulmaz sesi Yıldırım Bekçi konuğumuz oldu. Sanatçı Rıdvan Tandoğan'ın Nihavend eserini seslendirdi. Yalancı Falcı. Ve bu güzel şarkının ardından şimdi ritmimizi biraz yavaşlatacağız. Süzan Makamı'nın o dokunaklı namelerinde Muazzez Abacı'yı ağırlayacağız. İstanbul Radyosu saz sanatçılarından dinleyeceğimiz Seyfettin Osmanoğlu'nun Hüzan Peşevi'nin ardından Muazzez Abacı, Selahattin Altınbaş'ın sözleri Orhan Arıtan'a ait eserini seslendirecek. Ömrümüzün son demi sonbaharıdır artık. Maziye bir bakıver, neler neler bıraktık.

1997 yılında yayınlanan Türk müziğinde unutulmayan Altın Şarkılar isimli albümde yer alan bir Teoman Alpay bestesini Serap Kuzey'den dinledik. Bu sevilen şarkının güftesi Özcan Bal'ın imzalıydı. Birlikteliğimiz Hüzzam Şarkılar'la devam ediyor kıymetli dostlarımız. Şimdi ise TRT prodüksiyonluğunda hazırlanan solo albümler serisinde 2014 yılında kaydedilen Yahya Geylan albümünden bir Kasım İnaltekin şarkısına kulak veriyoruz. Her gece yollarda gözledim seni, inan ki gönülden özledim seni.

Sözleri Reşat Özpeniş'i tarafından kaleme alınan Hüzzam makamındaki Avni Anıl bestesinde konuk sanatçımız Gökhan Sezen'di. Hüzzam makamının kalbimizde bıraktığı dokunuşlarla yayınımız devam ediyor. Yine maziye uzanıyoruz. 1969 yılında yayınlanan Gönül Yazar'ın Özledim Sevgili isimli planında yer alan bir Şükrü Tunar bestesi var sırada. Güfte Osman Nihat Akın imzalı. Bir zamanlar maziye bak ne kadar şendik, ikimizin mesut olma emeli vardı.

Nesin sipahi Mehmet Bürü'nün Hüzzam şarkısıyla bizlere seslendi. 1971 yılında kayda alınan bu şarkıda "Dönsen de artık sevemem seni, aşkın bu muydu, sevmedin beni" dedi. Evet, bazen bazı anların telafisi, bazı yolların dönüşü yoktur. İşte bu şarkıda o duyguyu ifade ediyordu. Şimdi yine duygularımıza tercüman olan bir başka esere kulak vereceğiz. Ve Nesin Sipahi'nin sesinden kulaklarımıza yankılanmasına alıştığımız bir şarkı, ama bu defa Ayşe Tunalı'dan dinleyeceğiz. Bir İrfan Özbakır bestesi. Rast makamındaki şarkının güftesi ise Mehmet Erbulan tarafından.

Beste ve Güftesi Erdoğan Berker'e ait Rast şarkıyı Belgin Erol Gündoğdu icrasıyla dinledik. Yüreğim alev alev yanıyor hasretinle. Biliyorsunuz birçok şarkıda, birçok bestede sevdaya, aşka dair birbirinden güzel dizeleri duyuyoruz. Ancak bazen sadece aşka, sevdaya dair dizelerle değil de dostlarımıza duyduğumuz o güzel sevgiyi, insanlığa duyduğumuz o güzel sevgiyi anlatan şarkılar, dizeler de var. İşte şimdi dinleyeceğimiz Gültekin Çeki bestesi o şarkılardan biri. Güfte Hayri Mumcu imzalı, Zekai Tunca seslendirecek bizler için. Unutulmuş birer birer eski dostlar.

Bugün sizler için hazırlamış olduğumuz repertuarımızda bir kez daha Gökhan Sezen bizlerle birlikteydi. Bu defa Rasmakam'da bir Rıdvan Tandoğan şarkısı seslendirdi sanatçımız. Programımızın son bölümünde ise Hicaz şarkılarla sizlere sesleneceğiz. İlk olarak Ankara Radyosu'nun kıymetli ses sanatçısı Ela Altın bizlerle birlikte olacak. Sanatçımızı Cahit Ünyaylar'ın güftesi Mehmet Erbulan'a ait Hicaz şarkısıyla konuk ediyoruz. Bilsen öyle güzel ki senin gülen gözlerin, çılgın etti inan ki beni gülen gözlerin.

Kaynağına gül döktüm gelir de geçer diye. Saadettin Kaynağ'ın Hicaz şarkısında Hamiyet Turan bizlerle birlikteydi. Programımızın sonlarına doğru yaklaşırken şimdi bir Coşkun Sabah, Turhan Taşan ortak çalışmasına kulak vereceğiz. İstanbul Radyosu sanatçılarından Melda Kuyucu Kılıç bizlere seslenecek. Kalp kalbe karşı derler, onun için sormadım. O dalgın bakışları ben mi yanlış anladım?

Metin Meli, Göksel Baktagir'in Güftesi Ali İhsan Birgül'e ait eseriyle bizlerle birlikteydi. Unuttum sanma sakın, anmadığım gün yok. Dinlediğimiz bu kayıt sanatçının 1990 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu. Ve bu güzel şarkıyla da bir yayının sonuna geldik değerli dostlarımız. Bugün şarkılarla geçmişe uzandık, anıları yad ettik ve makamlar arasındaki yolculuğumuzda en özel duyguları beraberce paylaştık. Yarın yeniden bu mikrofonda TRT Name'de sizlerle birlikte olacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Tamer Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken çok hareketli, güzel, kıpır kıpır bir şarkıda sizleri Tuğçe Pala ile baş başa bırakıyoruz. Bir Muzaffer İlkar şarkısını beraberce dinliyoruz efendim. Hoşça kalın, mutlu kalın.

Geçmiş zaman olur ki. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.